Beyninizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktır. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün güç ve dediğiyle ona teslim et. Ayağa kalk. de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.
1: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyim. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, İnadına Hamza Gümüldü. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı, vuslat sevdalım düştü, adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü, ağlasın ümmetim, ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep'im, dirilsin asgarım, dirilsin kanım, dirilsin gözyaşım.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son peygamber.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım, tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Kanla çizilir şafaklar yüreğim üstüne. Geçilir yardan, sevgilerden ölüm üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Aydınlık bir gün doğar, doğar Mekke üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Kurulur yeni bir dünya Gülistan üstüne. Ellerim dolanır gözlerine seherlerin. Savaşçılar gelir ufuktan cihad üstüne. Yağmurlarla söylenir türküler kutlu çağa. Cihada yürür savaşçı şehadet üstüne.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: ey awe cevaba dua dedi, ey awe dosti muti'in hayye, ey awe pirjinezdi muhubi khanasdiki, ey awe zanayi bi dosti hayye, ey awe kerime hevidari hayye, ey awe halime günahkari hayye, ey awe halimti awi bi hikmeti, ey awe du hukmi khudu mezzini, ey awe du meznantiya khudu rahime, ey awe du khanciya khudu lipeşi, tu pake jike masiyayı, jite pevi tu ilah tunun, amane bidime em amane duhazin, mecagiri cehennemi azat bike.
1: Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

هزاران صلات و هزاران سلام لسرت و ای قاصد خدا.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
10: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 18 Mayıs. Günün ayeti. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Günün hadisi. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu kendini kusurlu bilmek. Erkek hep kendini kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allah-u Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak sadece hanımını üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi, güzel geçinin buyuruluyor. Nisa suresi 19. Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, saadeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de, ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde, hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bunu yapabilen rahat ve huzur içinde yaşar. Rabbinin rızasını da kazanır. Günün duası. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyoruz. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağa saplandı gülüm, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdi. O gün, o Aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunuverdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı, cennetin yoluna

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim peygamberin öptüğü dudaklara.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emanet omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli,

aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir kalp.

bir tebessümüne goncalar hasret. Yokluğun akla ziyan, aleme dert. Hangi bir zamana kadar seferim? Menzilim sensin ya, bitmez keder. Uğruna canlar fedadır nazlı yar. Hani sana vasıl olan bahtiyar? Hayat seninle hoş, ölüm seninle. Ukbaya uzanan ahımı dinle. Hayalinle yanan aşıklar gördüm. Sevmeseydim seni elbet ölürdüm. Zemin seninle hoş, zaman seninle. Sonsuza uzanan ahımı dinle.

0: büyük şehrin büyük radyosu Cembe FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerinin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarım

0: Tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
1: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı.
8: Boykota çağrı.
7: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
9: Geçen her gün üstümüze doğuyor. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
10: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere değerlendireceğiz ve haberlerimizi sunacağız inşallah. İkinci bölümde ise gazetelerin ilk başlıklarına, gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine bakacağız. Bakalım gazeteler hangi haberlere yer vermişler ve son olarak seçmiş olduğumuz köşe yazılarımız var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimize başlayalım. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni bir saldırısının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Şikarci, İran'a yönelik saldırı senaryolarının ABD'yi yeniden bataklığa saplayacağını ifade etti.
3: İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, İran'a yönelik olası askeri girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına konuşan Şikarci, ABD'yi İran'a yönelik muhtemel saldırılar konusunda uyardı. Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde bunun önceki süreçlerden daha ağır sonuçlar doğuracağını savundu. İranlı komutan, olası saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşılaşacağını ifade ederek ABD'nin yeniden bir bataklığa saplanacağını söyledi. İranlı yetkililerin açıklamaları bölgede ABD'nin tırmandırdığı gerilimlerin ardından geldi.
2: İran İslam İnkılab rehberi Müçteba Hamane'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Velayeti, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır dedi.
3: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamane'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine cevap verdi. Velayeti sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Çin ziyaretinden eli boş döndüğünü belirtti. Velayeti, Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir ifadelerini kullandı. ABD de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığına vurgu yapan velayeti, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dhabi'nin çaresizliği ve öfkesiyle Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir dedi. İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen velayeti, İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır ifadelerini kullandı.
2: ABD işgal rejimiyle İran hattında savaş devam edecek mi? ABD basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. ABD basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde. İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes sürerken Trump da bir yandan sosyal medyada İran mesajları vermeye devam ediyor. Son paylaşımında Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı paylaştı. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve ABD seçmeni İran'a yönelik saldırının başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
2: Hürmüz'de yaklaşık 2000 gemiyle 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Çözüm için gözler İran'da. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeye göre Hürmüz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak ve uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edilecek.
3: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağına da vurgu yaptı. İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. Buna göre Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile birlikte bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Müşteba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
2: İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. El-Haddad'la kardeşi ve kızı binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Şehit komutan Haddad'ın devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu.
3: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Şehit İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. İşgal rejiminin saldırısında şehit olan İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı İzzettin el-Hattat'la eşi ve kızı Gazze kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeyi omuzlayan binlerce Gazzeli, Gazze kent merkezindeki El-Aksa Şehitleri Camii'nden yola çıktı. Cenazeye katılanlar, direniş gruplarını işgal rejiminden intikam almaya, şehitlerin kanlarına ve ailelerine sadık kalmaya davet eden sloganlar attı. Komutan el-Hattat, işgal rejiminin saldırısında eşi ve kızıyla birlikte şehit oldu. Komutan el-Hattat'ın Gazze şeridinde devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu. Hamas, Ebu Suheyb olarak da adlandırılan İzzettin el-Hattat'ın işgal rejimi tarafından suikastla şehit edilmesi üzerine yayınladığı bildiride, el-Hattat'ın uzun yıllar el-Kassam Tugayları bünyesinde direniş ve askeri hazırlık faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Hamas, el-Hattat'ın Gazze'deki önde gelen komutanlardan biri olduğunu ve özellikle Aksa tufanı sürecinde çatışmaları idarede önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Hamas mesajında işgal rejiminin askeri yolla elde edemediğini, siyasi yolla elde etmek ve direniş komutanları üzerinde baskı kurmak amacıyla el-Hattat'ı hedef aldığını vurguladı.
2: İşgal ordusu Filistin'deki zulmünü her geçen gün artırıyor. İşgalciler Batı Şeria'nın birçok bölgesine saldırılar düzenledi. İşgalci Siyonistler Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Masum, mazlum Filistinli sivilleri darp etti. Eşyalarını tahrip etti ve çok sayıda kişiyi alıkoydu.
3: Filistin topraklarını gasp eden Siyonist çeteler, Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyünde Filistinlilere ait evlere saldırdı. Siyonist saldırganlar Filistinlileri darp edip biber gazı kullandı. Yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea mahallesine de baskın düzenledi. İşgalciler, Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi. Köpekler eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan işgalciler, evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili, işgalciler tarafından darp edildi. İşgal ordusu, Nablus'un batı bölgesi, Ayn mülteci kampıyla Zavata ve Beyt İba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi. Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas Elfahl isimli iki Filistinli genç, evlerinde yapılan aramaların ardından işgalciler tarafından alıkonuldu. Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünde de Muhammed ve Faris Teysir Hamamira kardeşler evlerine düzenlenen baskının ardından işgalcilerce alıkonuldu. İşgal ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.
2: Büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Amsterdam'dan Berlin'e, Paris'ten New York'a kadar birçok batı başkentinde binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Gösterilerde Filistin bayrakları taşınırken eylemciler işgal rejimi aleyhine sloganlar attı ve Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.
3: Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da işgalcilerin 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, 78 yıldır Nekbe, soykırım, yerinden edilme ve işgal, özgür Filistin ve İsrail'in cezasızlığına ve Avrupa'nın suç ortaklığına son ver yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler konuşmaların ardından yürüyüş yaparak Dam Meydanı'na döndü. Meydana ulaşan göstericiler, işgal paçavrasıyla Netanyahu ve aşırı Siyonist Ben Givir'in fotoğraflarını asarak bayrağı ve söz konusu fotoğraflara ayakkabı fırlatıp protesto etti. Göstericiler daha sonra Ben Givir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi daha sonra Neukölln ilçesindeki Sütçten metro istasyonuna doğru yürüdü. Göstericiler, İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor. Siyonist İsrail, Filistin'e özgürlük ve tek çözüm var, intifada direniş şeklinde sloganlar attı. Berlin polisi metro istasyonu yakınında yürüyüşü durdurdu ve göstericilere saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işgal rejiminin 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler Menilmontant metro durağı yakınlarına kadar yürüdü. Yoğun yağış altında başlayan yürüyüş sırasında bazı eylemciler karpuz ve kefiye motifli şemsiyeler taşıdı. Meksika'da da benzer görüntüler vardı. Başkent Meksiko'da Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride işgalciler aleyhine sloganlar atıldı. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe dolayısıyla eylem düzenlendi. Pankart ve Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde toplanan göstericiler işgal rejiminin Toronto Başkonsolosluğuna yürüdü. Eylemin bir diğer adresi de Yunanistan oldu. Başkent Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan grup yol boyunca Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsveç'in başkenti Stockholm'de de Nekbe günü yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti. Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Nekbe gösterileri ABD'nin New York kentinde de yapıldı. Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan'ın Midtown bölgesine yürüdü.
2: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini koruyan Hizbullah üyeleri var. Öte taraftansa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Bu nedenle işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zekariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Temnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Öte yandan 9 maddelik Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon bu hafta toplanacak.
1: Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6. maddeden devam edecek. Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi %50'den %100'e çıkarılacak. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek. Öte yandan 9 maddelik Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. ...18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci başladı. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 22-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Evet, bir facia haberiyle devam edelim. Aksaray'a gidelim. Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı faciayla ilgili tahkikat başlattı. STK'lar Ankara'da başıboş köpek sorununu masaya yatırdı. Türkiye'de başıboş köpek sorunu güncel durum başlıklı panelde çözüm önerileri tartışıldı. Yerel yönetimler uzmanı Doktor Ercan Özçelik, başıboş köpeklerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insanın kuduz şüpheli teması maruz kaldığını vurguladı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu, Yaşanabilir Şehir Platformu ve Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, GÜSODER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu Güncel Durum başlıklı panel gerçekleştirildi. Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen panelde başıboş köpek sorununun hukuki, sosyal, bilimsel ve güvenlik boyutları masaya yatırıldı. GÜSODER Başkan Yardımcısı ve Ankara Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş, başıboş köpek sorununu çözümü hakkında konuştu.
2: Bundan sonra vatandaşlarımız artık can derdi taşımadan çocuklarımız güvenle parklara gidecekler, okullara gidecekler. Sivil toplum kuruluşları olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sorunun tamamen kalkmasını istiyoruz. Ve sokakta artık güvenli sokaklar olmasını istiyoruz. Talebimiz budur.
1: Başıboş köpeklerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yerel yönetimler uzmanı Ercan Özçelik, sokak köpeklerinin kontrolsüz artışının ciddi bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyledi. Doktor Özçelik, başıboş köpeklerin ülkemizdeki varlığı yürüyen birer canlı bombaya dönüşmüştür dedi.
3: Hemen hemen her hafta acı bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun dışında korkutma etkisiyle yayaları trafik kazasına maruz bırakmaları, bisiklet ve motosikletleri bir düşman algısıyla saldırarak onların kaza yapmaları neden olmaları, trafikte araçların önüne aniden çıkarak trafik kazalarına sebep olmaları gibi doğrudan varlıklarıyla sebep oldukları sıkıntılar var.
1: Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insan kuduz şüpheli temasa maruz kalmıştır dedi.
3: Her yıl 59 bin insan kuduz hastalığından vefat ediyor ve bu %99 dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre köpek ısırmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz kuduz hastalığı bir kere belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren geri dönüş olmayan, tedavi edilemeyen son derece ölümcül bir hastalık. Ve ülkemizde geçen yıl 570 bin insan kuduz riskli temasa maruz kaldı ve bunlar en az 3 ya da 4 defa aşılanmak zorunda kaldı. Bir kısmını maalesef kurtaramadık ve vefat etti. Kuduz olduğu kesinleşen insanlarımızı kaybettik. Bunun dışında
0: Türkiye'nin ihracat odaklı en büyük sektörleri olan giyim, tekstil ve deri imalatında istihdam rakamları alarm veriyor. Sanayinin lokomotifi tekstil ve giyim sektörleri 127 bini aşkın istihdam kaybıyla sarsılırken büyümenin motoru yeniden inşaat sektörü oldu.
1: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2026 yılı Şubat ayına ilişkin istihdam izleme bültenini yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini temel alarak hazırlanan rapor, Türkiye'deki sigortalı çalışan tablosunu mercek altına aldı. Toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık %2 artışla 25,4 milyon barajını aşsa da sektörler ve iller bazındaki keskin ayrışmalar dikkat çekti. Yıllık bazda incelenen 88 alt sektörün 31'inde daralma gözlenirken en büyük kayıplar şu şekilde gerçekleşti. Giyim eşyaları 75.850 kişi, tekstil ürünleri 41.802 kişi, deri ve ilgili ürünler 10.084 kişi. Bu üç ana sektörde yıllık bazda 127.736 kişi iş gücü dışına çıktı. Sanayideki daralmaya karşın toplam istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri yukarı taşıdı. Bina inşaatı sektörü yıllık 85.529 kişilik artışla en fazla istihdam sağlayan alan oldu. Yiyecek içecek hizmetleriyle bina ve çevre düzenleme faaliyetleri toplamda 100 binden fazla yeni istihdam yaratarak piyasayı dengeledi. İstihdamın illere göre dağılımında son 6 aylık dönemde turizm merkezleri ve deprem bölgesinde sancılı bir süreç yaşandığı görüldü. En sert düşüşler Antalya, Muğla ve İzmir. Ücretli çalışan sayısında en fazla daralma yaşayan iller oldu. Ankara 98.502 kişilik yıllık artışla istihdamın kalesi haline gelirken onu Konya ve İstanbul takip etti. Deprem bölgesi Adıyaman 13.616 kişilik kayıpla yıllık bazda istihdamı en çok gerileyen il olarak kayıplara geçti. Çiftçi sayısı yıllık bazda %45,8 gibi rekor bir oranda artarak 200.000 kişiden fazla yükseldi. Bu durumun tarımsal teşvikler veya kayıt sistemindeki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Artan maliyetler ve ekonomik baskılar altında olan esnaf sayısı ise yıllık %4,6 gerileyerek 121.796 kişilik bir erime yaşadı.
0: Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389.430.000 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde öncelikle meyve sebze, e-ticaret, ekmek ve temel tüketim ürünleri alanındaki uygulamalar incelendi.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında piyasadaki fiyat hareketlerine yönelik denetim ve incelemelerini sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurulun yıl içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı toplantıda piyasalardaki adil rekabet ortamını ve tüketici refahını olumsuz etkileyebilecek uygulamaların değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389.430.962 lira 50 kuruş tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimlerde özellikle meyve ve sebze sektöründeki fiyat artışları mercek altına alındı. Olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215.115.676 lira 50 kuruş idari para cezası verildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını fırsata çevirdiği değerlendirilen yerel platformlarında incelendiği ifade edildi. Bu kapsamda fiyat artırdığı tespit edilen 840 işletmeye toplam 151.718.280 lira ceza uygulandığı belirtildi. Ekmek ve simit ürünlerine yönelik denetimlerde ise tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12.953.700 lira ceza kesildiği bildirildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik gerçekleştirilen incelemelerde de fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9.643.310 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda da yoğunluk artıyor. Farklı şehirlerden gelen görüntüler bileme yapanların kurban hazırlığını gösterdi. Kilis'te yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi.
4: Evet, şu an çok yoğunuz. Son bir hafta falasıya, son 3 gün falasıya günden güne daha yoğunlaşır. En son gün de zaten patlama yapar.
5: Faydasız o kardeşim. Vurduğun gibi de ölsün abi.
4: İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz de sabrediyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Benzer yoğunluk Adana'da da yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecekler hazırlıklarını hızlandırırken bıçak bileme ustalarının da yoğun mesaisi sürüyor. Bıçak ustaları ise acemi kasaplara seslenerek uyarıyor.
6: Bileciye dikkat etmesi lazım. Dükkana götürsünler. Orijinal bıçak bileciye götürsünler. Böyle sokak arasında yok ayakkabı tamircisiymiş, yok şu tamircisiymiş. Onlara vermesinler, yazık etmesinler, hayvanı mundar etmesinler bence.
7: İnşallah kazasız belasız bir kurban geçer. Bizim kasaplarımız çok kendini kesen. Biz de fazla aşırı biliyoruz bazen. İyi kessin diye biz mükemmel yapıyoruz. Onlar da mükemmel kullansınlar, kendilerini kesmesinler. Bayramın güzel geçmesini temenni ediyorum.
1: Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor. Elazığ'da 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 420 bin liradan alıcısını bekliyor. 25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Selahattin Kaya, pazarlığa hazır olduğunu söyledi.
8: 1 ton 200 canlı kilo, 1 ton 200 abi. Yani ete vurduğun zaman 550 kilo. Tabii pazarlık sünnettir, tabii her türlü pazarlığı var. Getirdiğimiz zaman mesela silajla küspe veririz. Bir ara sonra bir 5-6 ay sonra arpaya giriyor. Zaten kurban yaklaştığında ağır yem yediriyoruz. İşte gördüğünüz gibi de böyle.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hatla Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
1: Halkalı Havalimanı metrosunda geri sayım başladı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşılırken yeni hat sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinde sona yaklaşıldı. Projenin son etabı olan Arnavutköy Halkalı hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada hattın test ve devreye alma aşamasına geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane İstanbul Havalimanı bölümünün 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024'te hizmete açıldığını hatırlattı. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının 14 kilometrelik kargo terminali, Arnavutköy Hastane bölümünün de 19 Mart 2024'te devreye alındığını belirten Uraloğlu, 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı hattındaysa artık son rötuşların yapıldığını söyledi. Uraloğlu, istasyonlardaki ince işleri tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamadayız. Test ve devreye alma süreçlerinde de sona geldik ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tamamı yer altından geçen 69 kilometrelik metro ring hattının hizmete gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri olacağını söyledi. Yeni hattın birçok metro hattı ve Marmara'yla entegre çalışacağı belirtilirken, ulaşım sürelerinde önemli düşüş yaşanacağı kaydedildi. Buna göre Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı Göktürk arası 43 dakika, Halkalı Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakika, Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakika, Başakşehir Metrokent Kağıthane arası ise 48 dakika olacak.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma vakalarında yoksulluk nafakasına ilişkin önemli bir karara imza attı. İstanbul'daki bir davada verilen nafaka hükmünü inceleyen Yargıtay, düzenli geliri olan bir kişinin yoksulluk şartını taşımadığına hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.
1: İstanbul'da yaşayan DZ eşinden boşanma davası açarken eşi LZ'de karşı davayla evlilikte karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürdü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi. Karar istinaf aşamasında da onandı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararını uygun bulurken nafaka kısmını ise hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine dikkat çekilerek nafaka bağlanabilmesi için kişinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesinin gerektiği hatırlatıldı. dosyada kadının yurt dışından düzenli emekli maaşı aldığı ve bu nedenle boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyeceği tespit edildi. Yerel mahkemenin bu durumu yeterince değerlendirmediği belirtilerek nafaka kararının hatalı olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmesi usul ve kanuna aykırıdır değerlendirmesine yer verildi. Bu karar yoksulluk nafakasında gelir durumunun belirleyici olduğuna işaret eden emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Yeni haftada Türkiye'nin bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
1: Ülke genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında azalacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'le İç Anadolu'nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıkların 20 ile 22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek. Hafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken ülke genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 27 kişi yaralandı. Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan Tanrıverdi firmasına ait 44BR028 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

Zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben. Ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe terk ettiğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta. 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta. 0544-745-35-35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksunlar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı, dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz. Sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın. Hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız.

0: Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.
1: Birinci bölüm. Hazreti Ayşe okunan ayetleri kemali edeple dinlemişlerdi. Bu ayetler özellikle 8 tane hanım için gönderilmişti. Çok önemli manalar ihtiva ediyordu. Peygamber hanımı olmak, peygamberlerin en büyüğünün hanımı olmak bulunmaz bir şeref ve mutluluktu. Takdir kalemi bu saadeti kendileri için yazmıştı. Bu şerefi, bu mutluluğu kendilerine tanıyan Yüce Mevla elbet kendilerinden bazı fedakarlıklar isteyecekti. Sözün kısası, peygamber hanımı olmanın sonu hayallere sığmayan bir ecir ve mükafata dayanıyordu. Fakat bu yolun getirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da hesaptan hariç değildi. Resul-ü Kibriya Efendimiz okuduğu ayetleri bitirdikten sonra, "Ey Ayşe, kararını verirken acele etme. Babana, annene danış. Ona göre iki yoldan birini tercih et," dediler. Fakat Hazreti Ayşe bu konuda kimseye danışma ihtiyacını duymayacaktı. Dünya malını ve ziynetini elde etme uğrunda peygamber hanımı olma saadetini elinden kaçıracak derecede düşüncesiz değildi. Böyle açık seçik bir meseleyi babasına, anasına sorma ihtiyacını ise hiç duyamazdı. O zaman kararını kârından ayırt edemez bir hanım olması icap ederdi. Halbuki o, parlak bir zekaya, her insanda bulunması mümkün olmayan ince bir düşünüşe sahipti. Cevabını derhal verdi. "Ey Allah'ın peygamberi, bu konuda babama yahut anama danışacak değilim. Ben Allah'ı ve peygamberini tercih ediyorum," dedi. Bir başka kararı ondan beklemek doğru olamazdı. Daha önceleri tertemiz bir hanım olduğuna Allah'ın şahitlik yaptığı bir hanım, daha başka nasıl bir karar verebilirdi? Peygamber Efendimiz, diğer hanımlarıyla görüşmek, onlara da haklarında indirilen ayetleri okumak ve muhayyer olduklarını bildirmek üzere ayrılırken, şu ricasını da sözlerine ilave etti. "Benim ne yolda cevap verdiğimi onlara bildirme. Neydi maksadı? İhtimal ki verilecek kararlara Ayşe Allah'ı ve Resulünü tercih etmiş, ben ondan geri kalmayayım gibi bir baskı ve tesirin karışmasını istiyordu. Tam anlamıyla gizli oy, gizli seçim olmasının faydası olurdu. Böyle bir tembihte bulunmasına gerek yoktu. Resul-i Ekrem Efendimiz diğer hanımlarına gidip, Ayşe'nin tercihi budur demezdi, demedi de. Demiş olsa o zaman o hanımlar muhayyer bırakılmış olmazlardı. Verecekleri kararlara dışarıdan yön verilmiş olurdu. Nitekim diğer hanımlarından hiçbiri arkadaşlarının görüşleri hakkında fikir sormamış, kimseye danışma ihtiyacını hissetmeden tercihlerini yapmışlardı. "Ben dünya hayatını ve ziynetini isterim," diyeni olmamıştı. Böylece bir ay süren hasret bitmiş, üzüntüler sona ermiş, yepyeni bir hayat başlamış oluyordu. Ebu Hureyre fakir bir adamdı. Dünyada dikili tek ağacı olmayan, yarın neyi yiyeceği konusunda hiçbir fikri bulunmayan çeşitten bir fakir. Pek çok defalar açlığını gidermek için karnını tümsek haline getirdiği kumlara dayamış, bazen karnına taş bağlamıştı. Mescitte açlıktan düşüp bayıldığı oluyordu. Etrafına toplananlar onu sarası tutuyor zannederek Arap adeti üzere boğazına basmışlardı. O gün yine pek açtı. Kalkacak, kıpırdayacak hali yoktu. Halkın gelip geçtiği yolun kenarına oturdu. Halini anlayan birinin çıkmasını, elinden tutmasını, istemeden vermesini, açım demeden doyurmasını arzu ediyordu. İçini birden ümit ışığı dolduruverdi. Çünkü gözleri Hazreti Ebu Bekir'e takılmıştı. ''Ya Ebu Bekir'' dedi. ''Söyle ya Ebu Hureyre, şu ayeti okuyayım da bana devamını hatırlat.'' Ve ayeti okudu. Hazreti Ebu Bekir ayetin devamını okudu. ''Allah razı olsun ya Ebu Bekir.'' Hazreti Ebu Bekir oradan ayrıldı, yoluna devam etti. Maksat yerine gelmemiş, hal anlaşılmamıştı. Gelen geçiyor, kimse onun yüzüne, halini anlama maksadıyla bakmıyordu. Bu arada Hazreti Ömer görünmüştü. ''Uğurlar ola ey Ömer! Sağ olasın ya Ebu Hureyre!'' Hazreti Ömer de okunan ayetin devamını hatırlattı. Yoluna devam etti. Kim bilir hangi meşgale yahut dalgınlık, ashabın en ön safında bulunan iki adamı, ''Senin derdini anladım, ardımca gel bakayım.'' demekten alıkoymuştu bilmiyoruz. Hazreti Ebu Bekir de olsa, bir insanın her an aynı ince düşünüşte olması ne mümkündü? Ebu Hureyre, iyiden iyiye bunalmıştı. Ashabın bu iki büyüğü de titreyen sesini, fersiz bakışlarını, solgun yanaklarını görünce bir şey anlamazlarsa bu hali kim anlayacaktı? ''Allah'ım sen bilirsin, sen her şeye kadirsin.'' Ayağa kalkmak, rastladığı ilk kapının tokmağına yapışmak, ''Allah rızası için beni doyurun, çaresiz kaldım.'' demek zor değil. Değil ama ah, dilenciliğin pek fena bir huy olduğunu, kıyamette Cenab-ı Mevla'nın huzuruna yüz etleri döküle döküle geleceğini Resulullah Efendimizin mübarek ağzından kendi kulaklarıyla dinlemiş olmasa. Bu mübarek sözler kulağına geliyor, karşısında duruyor. ''Sen açlıktan çatlasan da kimselere el açamazsın ey Ebu Hureyre'' diyor. Bu ve benzeri çalkantılar arasında kalan ruhuna söz dinletmeye çalışırken, ''Aradığını buldun.'' diyen bir ses mi işitti, yoksa Resul-i Emin Efendimiz'i görünce zihnine böyle bir düşünce mi doğdu, bunu Ebu Hureyre bilmiyor. Bu defa devamı hatırlatılan fakat yine de hatırlanmayan ayet Nebiler Serveri'ne soruldu. Fakat yüce makamların en yücesinde olan Peygamber aleyhisselam onun bu sorusunu cevaplandırmadı. ''Ardımca gel.'' emrini verdi. Bu emir tutulurdu. Bu emir halden anlayanların en üstününden, insanların en cömert ve en faziletlisinden geliyordu. Kalktı ve ömrü boyunca izinden gideceği aziz peygamberin peşine düştü. Habibi Hüda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gitti. Evine girdi. Ebu Hureyre geldi, kapıda durdu. ''Girebilir miyim ya Nebiyallah?'' diye seslendi. ''Evet.'' cevabını alınca girdi. Daracık, basık tavanlı mütevazi bir oda. Fakir bir insanın odası da bu odadan daha basit olamazdı. Resulullah Efendimiz bir kap içinde bir miktar süt buldu. ''Bu süt nereden geldi?'' dedi. ''Bu süt nereden geldi?'' dedi. ''Onu sana filan şahıs hediye etti.'' dediler. Efendimiz bu defa misafirine döndü. ''Ya Ebu Hir.'' dedi. ''Emret ya Nebiyallah. Hadi iç bakalım bu sütü.'' Ebu Hureyre %500 böyle söyleneceğini zannediyor, en azından böyle söylenmesini arzu ediyordu. Halbuki Fahri Alem Efendimiz, ''Ehli Soffa'ya git, onları buraya çağır.'' emrini vermişlerdi. Ehli Soffa, mescidin kenarındaki sofada yatıp kalkan, malı mülkü, evi barkı olmayan fakir müminlerdi. Geçimleri ise Resulullah Efendimiz'e getirilen sadaka ve zekatlarla oluyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu sütü en azından onlara da ikram edeceği anlaşılıyordu. Halbuki bu süt tok bir insana bile fazla gelmezdi. Hele Ebu Hureyre gibi açlıktan kıvranan bir insana hafif bir kahvaltı olabilirdi. ''Ya Nebiyallah, bu süt bana bile yetmez ki.'' İçinde çırpınan bu duyguyu da açıkça söyleyemedi. Emir emirdi. Bir nefeste içebileceği sütü paylaşmak üzere arkadaşlarının çağırmasının ötesinde başka yapacağı şey yoktu. Sessiz sedasız odadan çıktı. Sofada bulduğu adamlara ''Buyurun, Peygamber Efendimiz sizi bekliyor.'' dedi. Rahmeten lil alemin Efendimizin evine doğru birer ikişer yürüyen insanların sayısı Ebu Hureyre'nin hoşuna gitmemişti. Ama artık düşünmeye değmezdi. Bu kadar adamın her biri sadece bir yudum alsa süt kabında yalayacak kadar bile bir şey kalmazdı. Her biri selam vererek içeri girdiler ve oturdular. Peygamber Efendimiz ilk misafirin yüzüne baktı. ''Ya Ebu Hir'' dedi. ''Emir buyurun ya Nebiyallah. Hadi sütü al ve onlara ikram et. İlk içiş hakkı kimin olmalı?'' Bu sual Ebu Hureyre'yi durduramadı. Aldı ve en yakınında bulunana verdi. O içti, Ebu Hureyre'ye verdi. Ebu Hureyre bu defa kabı ikinciye uzattı, o da içti. Ama artık Ebu Hureyre'nin gözüne can gelmeye başlamıştı. Çünkü içilen kaptan süt eksilmiyordu. Orada bulunanların her biri kana kana içtiği halde süt kabı evvelki halinden hiçbir şey eksilmemiş olarak hala elindeydi. ''Ya Ebu Hir, emir buyurun ya Nebiyallah. Bir ben kaldım, bir de sen. Doğruyu söyledin ey Allah'ın peygamberi. O halde otur ve iç.'' Nihayet kendisine sıra gelmişti. Açlık ona, ''Ya Nebiyallah, buyur önce sen iç.'' deme nezaketini hatırlatamamıştı. Oturdu, besmele çekti. Doyuncaya kadar içti ve süt kabını Peygamber Efendimiz'e uzattı. ''İç ya Ebu Hureyre.'' Kabı tekrar dudaklarına götürdü, tekrar içti, uzattı. ''Yine iç ya Ebu Hureyre.'' Ebu Hureyre bu emri de yerine getirdi. Bundan sonra Efendimiz ona yine iç emrini verdiler. O içti, nihayet Ebu Hureyre dayanamadı. ''Hayır ey Allah'ın peygamberi, içemeyeceğim. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, vücudumda sütün gideceği bir yol kalmadı. Artık tırnaklarımdan fışkıracak. O halde ver bana.'' Ve Peygamber Efendimiz kalan sütü aldı. Allah'a hamd etti, besmele çekerek içti. Bu mucizeli süt ziyafeti Ebu Hureyre'nin hayatında pek aziz bir hatıra olarak yer tutacaktı. Urve bin Mesud, Taif halkının ileri gelen bir şahsiyetiydi. Mekke'de bile itibarı vardı. Hatta bir zamanlar Kureyş, peygamberliğin Resulullah Efendimiz'e gelişini garipserken, ''Şu Kur'an, iki şehirden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?'' demişlerdi. İki şehir Mekke ile Taif'ti. Oranın büyüğü sayılanlar da Mekke'de Ümeyye bin Halef'le, Taif'te Urve bin Mesud Sakafi'ydi. Urve Resulullah Efendimiz'le Hudeybiye'de Kureyş elçisi olarak görüşmüş, ashabın Peygamber Efendimiz'e gösterdiği hürmete hayran kalmıştı. Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması yapılırken Urve de Taif'te bulunuyordu. Bir zaman devam eden muhasarayla netice alamayan müminler ayrılıp gitmişler. Taif halkı yine eski hali üzere kalmıştı. Bir gün Urve'nin gönlüne İslam dini sevgisi yerleşiverdi. İki bir demeden kararını verdi. Hemen yola çıktı. Medine'de yeğeni Mugire bin Şube'ye misafir oldu. O gece Urve, yeğeniyle yaptığı sohbette İslam dini hakkında geniş ve yeterli bilgiye sahip olmuştu. Sabah olunca Seyyid-i Kainat Efendimizin huzuruna vardı ve Müslüman oldu. Böylece küfrün ve şirkin doldurduğu dalalet hayatı sona ermiş, hidayet devresi başlamış bulunuyordu. Urve gibi adama böylesi yakışırdı. Vakarlı, şahsiyetli bir adamın İslam dinine yabancı kalması düşünülemezdi. Putların önünde eğile eğile ağıran saçı ve sakalı, bu defa Cenab-ı Mevla'ya secde ede ede nurlanacaktı. Urve, birkaç gün Peygamberi Zişan Efendimizin yanında kaldı. Gücü yettiği kadarıyla Kur'an öğrendi. İbadetlerini nasıl yapacağı kendisine anlatıldı. Ayrılık günü yaklaşınca, ''Ey Allah'ın peygamberi, izin verirsen kavmimi İslam'a davet edeyim.'' dedi. Aldığı cevap Urve'yi hayrete düşürdü. Bunun üzerine, ''Ya Nebiyallah.'' dedi. ''Ben onlara öz evlatlarından daha sevgiliyim. Bakire kızlarından daha değerliyim. Öyle ki uyur halde görseler uyandırmaya kıyamazlar. İzin ver, onları İslam'a davet için gideyim.'' Efendimizin ikinci cevabı yine birinciyi destekliyordu. ''Onların seni öldürmelerinden korkuyorum.'' Urve uzun yıllar boyunca tanıdığı aralarında yaşadığı insanlar hakkındaki geniş tecrübesine bakarak söz söylüyor, Peygamber Efendimiz ise kendine gelen ilhama dayanıyordu. Urve, üçüncü defa isteğini tekrarlayınca, "Madem istiyorsun git," dediler. Urve, yeni arkadaşlarıyla vedalaştı. Kabilesinin yolunu tuttu. Günah yükünün ağırlığıyla, şirkin ve dalaletin karanlık yollarında bata çıka geldiği Medine'den ayrılırken, anasından doğduğu gündeki kadar temiz bir ruhun sahibi olarak dönüyordu. Bir ömür boyu beraberce yaşadığı insanları da hidayet kaynağına ulaştırmak, kendi bulduğu saadete onları da ortak etmek istiyordu. Medine'den ayrılışının 5. günü akşam olurken yurduna ulaştı. Doğruca evine gitti. Etraftan onu görenler oldu. "Bu adamda bir gariplik var," dediler. Dışarıdan her gelişinde Lat putunu ziyaret etmeyince başka hiçbir işle meşgul olmayan bu ihtiyara ne olmuştu? Bir müddet sonra onun yanındaydılar. "Hoş geldin," dediler. Bir miktar sohbet ettiler. Konuşma arasında Urve, "Beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz? Soyu temiz, mal ve mülk sahibi, halk arasında itibarlı bir şahsiyet olduğuma itiraz eden olur mu?" dedi. "Hayır ey Urve, sen aynen dediğin gibisin. O halde ben sizi İslam dinini kabul etmeye davet ediyorum. Yemin ederim ki hiçbir davetçi insanları bundan daha hayırlı bir yola çağırmamıştır," dedi. Bu söz misafirlerin yüzlerini buruşturdu. "Ey Urve, sen neler söylediğini biliyor musun? Şahsına yakışmayan sözleri senden duymak bize üzüntü veriyor." "Ben neyi söylediğimin farkındayım. Şahsıma yakışan şeyleri sizlere söylediğime inanıyorum. Sizi Allah'ın birliğine dayanan İslam dinine davet ediyorum." "Sus ey Urve, sen sapıttın. Abuk sabuk konuşmaya başladın. Bunak herif, eğer aklından bir kısmı hala başındaysa dilini tutmaya çalış." Bu ve benzeri hakaret dolu sözler söylendi. Daha sonra kalkıp gittiler. Hoş olmayan bir başlangıçtı. Fakat Urve ümidini yitirmemişti. Koca Sakif kabilesinin her ferdi de bunlar gibi olamazdı ki. İşlerinde aklını kullanacak, doğru yolu kabul edecek insanlar da bulunurdu. Hele bir sabah olsun diyerek yatağına girdi. Sabah olunca evinin damına çıktı ve ezan okudu. Namazını kıldı. Nelerin olup bittiğini anlamak üzere toplanan insanlara kendisinin İslam dinini seçtiğini, en doğru dinin İslamiyet olduğunu anlatmaya çıktı. "Siz de bu dini kabul edin," dedi. Dedi ama yanından bir ok geçtiğini çıkardığı vızıltıdan anladı. İkinci, üçüncü oklar peş peşe geliyordu. Kendini korumak üzere kaldırdığı eli bir oka hedef oldu. Tam bileğine saplanmıştı. Daha sonra vücuduna saplananlar da oldu. Bu arada aşağıdan, "Sus dinsiz herif! Aksakalından utan kepaze adam! Artık bunadın! Seni dinlemek istemiyoruz!" gibi sesler yükselirken o da kanlar içinde evinin damına serildi. Kulakları sevgili peygamberinin, "Onların seni öldürmesinden korkuyorum," dediğini işitir gibiydi. Akrabasından silahlanıp gelenler onu son nefesini verirken buldular. "Ey Urve, kanın yerde kalmayacak, intikamın alınacaktır, bundan emin ol," dediler. Urve kıvrana kıvrana verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Ben kanımı bağışlıyorum, kimseye bir şey yapmayın. Bu Allah'ın bana yaptığı bir ikram ve önüme çıkardığı bir şehadet nimetidir. Resulullah Efendimizle birlikteyken bu topraklara düşüp şehit olanlara ne varsa benim hakkımda da o olacaktır. Beni onların yanına gömünüz. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Taiflilerin beni öldüreceğini bana o haber vermişti," dedi. Urve'nin son sözleri bunlar oldu. Uzun yıllar boyunca put önünde eğilen başı, küfür ve şirk yolunda ağaran saçı, Rabbini tanımama yolunda bükülen beli onu cehennemin kapısına kadar getirip dayamışken, birdenbire gönlüne esen rahmet yelleri onun gönlünü değiştirmiş. yolunu Medine'ye çevirmiş, Resulullah'ın huzuruna ulaştırmıştı. Müslüman olarak yaşadığı günler ömrünün 1/200'ü bile değildi. Ama artık o Cennat-ı Aliyat'ta ağırlanacak, İslam tarihleri bundan sonrası için Urve bin Mesud radıyallahu anh diye kaydedecek, hatta onun hakkında ölü demek bile doğru olmayacak. Çünkü o ahiret alemine şehit olarak gitmiş, insanların anlayamayacağı mükemmel bir hayatın sahibi olmuştu. Beri tarafta Peygamber Efendimiz onun şehit edildiğini duyunca Yasin suresinde anlatılan Habib-i Neccar'ı hatırlamış, kendi ümmeti arasında da onun gibi birini bulundurduğu için Mevlasına hamd ve şükürler takdim etmişti. Bilindiği üzere Habib-i Neccar da Allah'a davet yolunda kavmi tarafından şehit edilen ve melekler tarafından cennete davet edilen zattı.

0: اف چه غفلت ام دیدنه کار ملیست بو کنه دنیا جمر نمسکنه شیار بنی برای من شیار بنی برای من.
1: Şimdi reklamlar.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür.
6: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi.

0: Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
2: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı Cemre FM.

0: Name. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbet name.
1: Ya Rab bizleri de kalbu kermana,
2: dinle aliyanı ser.
0: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Halil, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak çiçekler açmış yüzüme, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
5: Allah

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Ticaret FM stüdyolarından, Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı sizlerle dinleyicilerimize hayırlı, mutlu günler diliyorum. Gel şiiri. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Gel yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz inşallah yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ne gelem sana kokuşmuş dünyanın yükü üzerinden, bas tutmuş kalbimle kirle. Diyarbakır Çağrı FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa, Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

kayboldum. Ve hemen ilk isteki eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz Zaman eseriyle. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay'a selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Eseri hasret elinden öptüğüm değerli babam Şehmus, amcam İsmail, amcam Kemalettin ve Ramazan'a, şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide'ye armağan olsun. Rabbim tez zamanda Yusufileri ve muhacirleri ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Eşref Ziya Terzi ile başlıyor birlikteliğimiz. Zaman eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Murat Yaman'ın Dertli Baba eseriyle devam edecek. Ara bağlantıda Bedriye Alkan teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Özellikle çok sevdiği ve çok özlediği muhacirata olan oğlu Selahattin'e ve muhacirata bulunan arkadaşlarına, tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara ve tüm Yusufilere armağan etti. Teşekkür ediyoruz teyzemize, bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Ellerinden hürmetle öpüyoruz. Hayır dualarında bizleri eksik eylemesin inşallah. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz.

Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Cemal. Cezaevinde bulunan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaş, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Rüpümeten İmete İslam Rab eserini istemişler. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun, esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklarsa karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çarıklı'dan Ömer Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan siz uzak durun eserini istemişler. Murat Yaman'dan Dertli Baba var eseri. Bu eser var sırada. Çarıklı Peygamber Sevdaları Derneği'ne gelsin. Parçayı tefrikadan uzak, vahdet çizgisini benimseyen tüm Müslüman kardeşlerime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'ı dinleyelim Dertli Baba eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah. Amin. Hayırlı yayınlar, hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Sebir Abilal eserini istemişler. Eseri radyo başında sizlere her daim dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çarifem ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, direnişin ve dirilişin şehri olan Gazze'ye, ellerinden ve ayaklarından öpülesi cefakar ve fedakar Gazze'nin mücahide annelerine, babama, anneme, sizleri her daim radyo başında dinleyen ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, ayrıca minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdiymiş gibi dertlenenlere armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İmtihanımızı imanımızdan büyük eylemesin inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Ne çok uzaklaştık Rabbimizden. Secde etmeye üşeniyor çoğu zaman bu baş. İki damla gözyaşı dökmenin fukaralığını yaşıyor gözlerimiz. Kalbimiz onun dışında ne de çok şeye meylediyor. Ruhumuz yalnızlıktan ne kadar da çabuk usanıyor. Oysa ki yalnızlık onunla olmanın adıyken. Ellerimiz ne çabuk yoruluyor duaya kalkarken. Belki de kalkmaya mecali yokken. Rabbim hiçbir Müslüman kulunu kendinden uzaklaştırmasın. Bu hayatta en büyük ayrılık kulun Rabbinden ayrı kalmasıdır. Gerisi bir şekilde idare edilir ama Rabbinden uzaklaştın mı gönül hanen harap olur.

0: kokunu.
1: Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Usta FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz.

0: mesajım. Gelen mesajlarımızı devam edelim. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan hesap sor bana. Eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı vakitler. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Hattab'tan cezaevinde olan abisi Hüseyin Akaya'ya suskunluğun zillet değil eserini armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yalnız Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 yaşındasın şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abileri, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak da çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle, mahcubum sana, muhtacım.
0: Eski WhatsApp hattımıza gelen bir mesaj var. Şöyle demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar, istek buradan mı alınıyor? Hayır. Ortak yayın WhatsApp hattımızdan istekleri alıyoruz artık.
1: Bas tutmuş kalbimle, kirli.
0: Hemen hatırlatalım. WhatsApp hattımızı 0552 334 93 70 buradan istek eser isteyebilir, armağan edebilirsiniz. 0552 334 93 70. Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz. Hesap sor bana eseriyle. Bu güzel eser bizlerden de siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun.

Filistin'de anne olmak konulu konferans düzenlenecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Müftülüğü işbirliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un konuşmacı olarak katılacağı Filistin'de anne olmak konulu konferans düzenlenecek. Kadınlara yönelik gerçekleştirilecek programda Filistin'de yaşanan insani dram ve annelerin yaşadığı zorluklar ele alınacak. Konferansta aynı zamanda dayanışma, merhamet ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekilmesi hedefleniyor. Mardin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri programa tüm kadınların davetli olduğunu belirtti.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 Yaşındasın şiirini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi.
1: Gel gül yüzlü, gel şiirin sözlü.
0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra. Sıradaki eseri kardeşim Betül, Mevlüde teyzeme, Sevim'e, Can ailesine, Tekin ailesine, Çınar ailesine, Zeytin ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
1: Sevgili ben de gelem sana, kuşmuş dünyanın.
0: Siverek'ten Rahime Betül Hanım selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Muhyiddin eserini istemişler. Eser aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Şehit Hasan Elbenna'ya ait güzel bir not paylaşmışlar. Hazırlanın ey gençler ve bugün çaba gösterin çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Dursun Ali Erzincanlı'yı dinleyeceğiz 40 Yaşındasın şiiriyle. 0552-334-9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklarda. 125 bin sahabi, anam babam sana

0: Yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Hatay'a gurbete çalışmaya geldim. Operatörüm, işim çok riskli, dua eder, dua beklerim. Allah'ım hiçbir emekçinin ayağına taş değdirmesin, kaza, bela ve musibetlerden korusun. Amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Önderimiz peygamber eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Eseri başta tüm İslam alemine, Çarefem ailesine ve tüm Yusufi zindanlardaki kardeşlere, abilere, bacılara ve Toki şantiyesindeki parke taşında çalışan arkadaşlarıma armağan olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim kaza ve beladan sizleri muhafaza buyursun.

Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki esiri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yusunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. İbn-i Teymiye Şam kalelerinde tutuklu bulunduğunda şu muhteşem sözleri söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bahçelerim ve cennetim göğsümdedir.

Nereye gidersem gideyim benimle beraber gelir. Hapse konulmam halvet, öldürülmem şehadet, yurdumdan çıkarılmam ise hicrettir. Gerçek mahkum Allah'ın zikrinden uzak olandır. Hakiki esirse nefsine köle olmuş kişidir. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Dinleyicimiz hatırlattı. Bugün itibariyle Zilhicce ayına da girmiş bulunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Şehit Aytaç Baran'dan dinliyoruz. Önderimiz Peygamber.

Kezban Orhan bize ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl insanda, anlam lisanda, nimet ihsanda, en büyük nimet ve peygambere ümmet olmakta. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Ömer Altan kardeşimiz bizlere ulaştı. Sıradaki eseri özellikle çok sevdiği annesine ve ailesine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Ömer kardeşimize. İzmir'e de selam olsun.

Birlikteliğimiz muhabbet namede devam ediyor. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Dünya kafesinde. İlk öncelikle bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Duy Dünya eserini istemişler. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine armağan olsun. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bizlere bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağız bu güzel şiirinize. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Grup Kıyam'dan ayrılana dek eserini istiyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam şu anda yanımda değil ama elbette bitecek bu haset, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülünü de ikram edecek. Tüm İslam ümmetine, Kassam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerime, Arakan Doğu, Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime armağan olsun. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Geçtiğim benden. Kayboldum sende, ayırma beni, dizini dibinden götür beni. Şehitler Kervanı 9 albümden Duy Dünya eserini dinleyeceğiz. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 mesajlarınızı bekliyoruz.

Muzaffer Güler var sırada. Haji Bahçevi eserini dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bacımız bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda ailelerine, özgürlüklerine kavuştursun. Amin. Ayrıca şehit ailelerine gel ferman eyle. Filistin ve zulüm altında, esaret altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz. Çare FM ve ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Keziban arkadaşına Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla, iyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyiyiz inşallah, sizler de iyisinizdir. Murat Yaman'dan Zazaca bir eser istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Dertli Baba Hüseyin'i dinlettik. Eseri anneme, ilk haber ajansında çalışan babama, abim Hasan'a, kardeşim Erva'ya, yanımda bulunan babaanneme, yengem Birgül'e, halama, dayıma, kuzenime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah demiş Esma Nur kardeşimiz. Amin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rablerinin rızasını ona ibadet edenlerle birlikte bulunmaya sabret, gözlerini onlardan ayırma. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyoları şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Servet Demirci'den bir eser istemişler. Muhammed'i Sevda eserini. İnşallah bu eseri de sıraya aldık. Rabbim tüm hasta kardeşlerimize sağlık, sıhhat versin. Tüm darda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın, gönüllerine ferahlık nasip eylesin inşallah. Muzaffer Gürler'i dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Diyarbakır Şehir FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Madana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Sevgili ben de gelem sana. Zeynep Gizli ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Yar Tüyü eserini istiyorum. Eser halam Merve Koyuncu ve kuzenlerime armağan olsun. Dualar dua beklerim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri sizlere, tüm Çare FM sunucularına, Aksa FM sunucularına, kardeş radyolara, aileme, Filistin halkına ve zulüm altındaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Zilhicce'nin faziletine dair güzel bir paylaşımla katılmış dinleyicimiz. Hemen yer verelim inşallah. Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti. Alimler, Rabbim onlara rahmet etsin, bu günlerin kıymetini şu 3 temel delille açıklarlar. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği. Fecir suresi 2. ayette geçen 10 gece yemin olsun ifadesindeki 10 gecenin tefsir alimlerinin ittifakıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu belirtilir. Allah Teala bir şey yemin ediyorsa o şeyin değeri çok büyüktür. En hayırlı günler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve ibadetlerin cem olması. Hafız İbni Hacer Fethül Bahari isimli eserinde bu günlerin üstünlüğünü şöyle açıklar. Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamının bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz. Evet, bugün itibariyle Zilhicce ayına girmiş bulunuyoruz. Çok faziletli günlerdeyiz. Rabbim bu güzel hayırdan bizleri mahrum eylemesin. Oruç tutma imkanımız varsa oruç tutarak ibadetlerimizle, namazlarımızla, dualarımızla inşallah bu güzel günleri ihya etmeye çalışalım. Nurullah Kuray Yar Tüyü eserini istemişti dinleyicimiz. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Şehit tahtında eserini istemişler. Sizlere ve tüm ortak yayın dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam rahmetullah. Sıradaki eseri babama, anneme, abime, ablama, yanımda bulunan nineme, Çermik Yukarı Şehler köyünde bulunan nineme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, sizlere ve Çare FM ve tüm ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sizler de Allah'a emanet olun. Ferman eyle beratım ben.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Şanlıurfa'dan İsa Yakak hayırlı bereketli günler diliyorum. Şehit Abdüsselam eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal armağanı olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Zilhicce ayınız mübarek olsun. Efendimiz buyuruyor ki Allah katında ibadet edilecek salih amel işlenecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Ferman eyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir şiir vardı. Yer verelim hemen. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçlar tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avcunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel şiir için. Dua talebinde bulunmuş dinleyicimiz. Bazı sıkıntılarım var. Tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. Allah razı olsun. Rabbim ne sıkıntınız varsa tez zamanda gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin inşallah.

0: omuzlarımız etten örülmüş, birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarımız uzaklaştı birbirinden namazda bir. Ayaklarımız sürünür oldu küçücük bir iyiliğe. Cihada çağrıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız. Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çekilen ağızlardan fısıltıyla çıkan Allah'ın selamı. Onu bile esirger olduk kardeşimizden. Ve yüzlerimiz, paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz. Dudaklarımız, dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı. Öper oldu Ebu Leheb'lerin kuru yası ellerini. Dualarımız vardı içten, yürekten. Zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız. Sadece Allah'tan rahmet bekliyor. Boyunlarımız eğildi insanlar önünde Allah'a eğilmeye. Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın Rabbimizden. Affetsin bizleri. Bağışlasın. Ve yeniden güç versin. Müslümanca yaşamak için.
1: Muhabbetname sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş
4: makineleri... İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
5: Filistin'de anne olmak konulu konferans düzenlenecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Müftülüğü işbirliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un konuşmacı olarak katılacağı Filistin'de anne olmak konulu konferans düzenlenecek. Kadınlara yönelik gerçekleştirilecek programda Filistin'de yaşanan insani dram ve annelerin yaşadığı zorluklar ele alınacak. Konferansta aynı zamanda dayanışma, merhamet ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekilmesi hedefleniyor. Mardin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri programa tüm kadınların davetli olduğunu belirtti.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsi, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rakim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namını, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık 102-34-88. Musa Karatay 0545-282-26-98. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta. 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta. 0544-745-35-35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi

0: İyi unutmayın, kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: çok kolay. Seçkin sunucu kadrosu, çok dinlenen programlarıyla Radyo Cemre reklam için doğru adres. Reklam irtibat 0482 213 2091 0545 434 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öyle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Filistin'de anne olmak konulu konferans düzenlenecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Müftülüğü işbirliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un konuşmacı olarak katılacağı Filistin'de Anne Olmak konulu konferans düzenlenecek. Kadınlara yönelik gerçekleştirilecek programda Filistin'de yaşanan insani dram ve annelerin yaşadığı zorluklar ele alınacak. Konferansta aynı zamanda dayanışma, merhamet ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekilmesi hedefleniyor. Mardin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri programa tüm kadınların davetli olduğunu belirtti.
5: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
6: Tam 98. Cemre FM.
7: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız

0: reorganizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: رحمت هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر توی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سر ما وکریه لی در ما هر دوی رونیامه سمیه و یاسره تا بلال و حیدره تا دیساد دنشره تا ریاده ریامه دوست روزی و لمیجه خسم ظلم و قریجه مزگین ویل سر تا بیجه هر توی رونیامه سلات رب اکهم سلام وی هرودم لتی فخر عالم ریاده ریامه هر توی رونیامه
1: yine karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracak sıcak önemli gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze ablukasına karşı Sumut filosu aylardır hazırlıklarını sürdürüyordu. Hem denizden hem de karadan Gazze'ye ulaşma noktasındaki çabalar devam ederken bir kez daha uluslararası sularda Siyonist terör rejimi Sumut filosuna saldırdı. Saldırıdaki son görüntüleri ve konuyla ilgili canlı bağlantılarımız olacak birazdan. Öte yandan kara konvoyu da Libya'da engelleniyor. Libya'dan da yine canlı görüntülerimiz, canlı bağlantılarımız olacak. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Detayları konuklarımızdan öğreniyor olacağız. Tabii Lübnan'da bir ateşkesin varlığından söz ediliyor ama maalesef Siyonist terör rejimi ateşkes dinlemiyor. Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin son saldırılarında aralarında kadınların ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. İç gündeme geldiğimizde kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde elbette coğrafyada yaşanan gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları da masada olacak. Bir taraftan da 40 günlük savaş sonrası İran'la ABD arasında devam eden ve bu anlamda süresiz bir ateşkesten bahsedilse de tehditler devam ediyor. Hem ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken İran'dan da karşı açıklamalar geliyor. Son açıklamalar ne yönde, neye işaret ediyor? Birazdan yine detayları paylaşıyor olacağız. Gazze'de de sözde bir ateşkes var ama Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamları devam ediyor değerli izleyenler. Tabii bir taraftan da Gazze halkının yanında duran sivil toplum kuruluşları sürekli etkinliklerle Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hafta sonu Ankara'da önemli bir etkinlik vardı ve özellikle de İslam ülkelerine yönelik dikkat çeken çağrılar vardı. Birazdan o çağrıları da ekranlara getireceğiz diyelim. Günün içinden bültenine başlayalım. Sumut filosundaki son durumla bültenimize başlayacağız değerli izleyenler. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insan yardımı ulaştırmak amacıyla küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Son duruma dair gelişmeleri haberimizden öğrenelim. Sonrasında da bağlantılarımız olacak. Haberimizi izleyelim.
2: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
3: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var. Ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktüğü bazı teknelere müdahale etmeye başladılar. Dua edin, ne diyelim? Biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın. Adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
2: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler, aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
1: Değerli izleyenler, şimdi Sumut filosundaki son durumu öğreneceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sumut filosuna daha önce de saldırı olmuştu Yunan karasularında ve bir kez daha hedef alındı Sumut filosu. Son durum nedir?
4: Evet, dün geceden bu yana kriz merkezimizde bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Şu an 23 gemiyle bağlantımız kopmuş durumda. Toplamda 56 gemi şu an uluslararası sularda ilerlemekte. Ve aynı zamanda İsrail korsanlarının saldırısı sonucunda 10 gemide bulunan aktivist arkadaşlarımız ve insani yardım gönüllülerinin şu an İsrailli korsanlar tarafınca kaçırıldığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Aslında bu korsanlık, İsrail'in yaptığı bu korsanlık yeni değil. Biliyorsunuz, evet. Daha önce de Girit açıklarında İsrail bu filoya karşı bir saldırı gerçekleştirmişti. Orada da neredeyse 32 tane gemimiz İsrailli korsanlar tarafından kaçırılmış ve denizin ortasına bırakılmıştı. Şu an hala orada da sürüklenen gemilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Aslında ilk defa farklı bir şeye şahit oluyoruz. O da artık Akdeniz'in Akdeniz olmaktan çıkıp bir İsrail denizine dönüştüğüne şahit oluyoruz. Yani her ta Malta Adası'nda, Girit açıklarında ya da Akdeniz'in ortasında bu zamana kadar tüm insani yardımların, insani yardım gemilerini engellemiş ve buna karşılık da aslında hiçbir devlet hiçbir önlem almamış durumda ve buna karşılık bir yaptırım da uygulamamış durumda. Şu an geldiğimiz noktada da bu korsanlık daha ne kadar devam edecek gerçekten bizler de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey şu: her ne olursa olsun biz İsrail'in işgal ettiği o sınırlara karşı insani yardımlarımızı götürmek ve o ablukanın kırılması için her seferinde daha da büyüyerek geliyordu.
1: Evet. Peki İsmail Bey, kaç gemi vardı? Malum tabii daha önce de saldırı oldu yaklaşık bir ay önce Yunan karasularında. Sonrasında bir kez daha filo toparlandı ve Marmaris'ten yola çıktı. Kaç gemi var şu anda Akdeniz'de?
4: Şu an hali hazırda 56 gemi hareket halinde ve bunların 23 ile bağlantımız tamamen kopmuş durumda. Aslında filonun başlangıcında neredeyse 106 tane gemimiz bulunuyordu.
1: Evet.
4: Bunlar hem dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarından, hem dünyada arama kurtarma çalışması yapan deniz ya da balıkçı birliklerinden oluşuyordu. Daha önce Girit'te yapılan bu korsan saldırı neticesinde gemilerimizin birçoğu kullanılamaz hale geldi. Sonrasında bu gemiler Türkiye'nin Marmaris limanına ulaşarak orada bakım çalışmalarını yaptılar. Orada da yeni gemileri bu filoya ekleme şansımız olmuştu. Hali hazırda da Şu an 54 geminin 23'ü ile iletişimimiz kopsa da diğerleriyle iletişimimiz devam ediyor. Hemen arkamda gördüğünüz ekranlardan da anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde ilk defa İsrail korsanları, yani bundan önce 20 defa bu tür filolar düzenlenmiş ve bu saldırıların hepsi gece vakti olmuştu. Artık bu korsanlık gecenin karanlığına da ihtiyaç duymuyor. Gündüz vakti Akdeniz'in ortasında filolara, gemilere saldırma cüresini gösterebiliyor. Şu an hala baskın altında olan bazı gemilerimiz var. Hatta bir yandan arkadan da arkadaşlarımız anons geçiyorlar. Şu an bir gemiye daha saldırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmış durumda. İzlemedeyiz.
1: Evet. Peki kaç aktivist var Sumut filosunda şu anda denizde?
4: Şu an Sumut filosunda hali hazırda 489 civarında 41 ülkeden aktivist bulunuyordu. Bu aktivistlerin neredeyse 35'i sağlık çalışanlarından oluşuyordu. Aynı zamanda sadece doktorları taşıyan ve içerisinde tıbbi cihazlar olan bir adet gemimiz bulunuyordu. Şu anda da o gemiyle iletişimimiz kesilmiş durumda. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz şu anda.
1: İsmail Bey, yani vatandaşları filoda olan devletlerden yardımlaşma ve dayanışma bağlamında bir mesaj var mı?
4: Evet. Şu ana kadar aslında burada vatandaşı bulunan ülkelerin en önemli reaksiyonu daha çok Amerika'nın, Trump'ın ve Netanyahu'nun Barış Kurulu üzerinden yaptığı saçma sapan açıklamalara karşı oldu. Biliyorsunuz Barış Kurulu'na, Barış Kurulu'nda bir açıklama yapıldı. Yani Trump ve damadı hiç kimseye sormadan, hiçbir üye Müslüman ülkeye sormadan işte bu filoların terörü desteklediğini, bu filoların hiçbir limanda destek olunmaması, akaryakıt verilmemesi ve yanaşılmasına, demirlemesine müsaade edilmemesini söyledi. O zaman ilk kırılım noktası yaşandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor, Pakistan'da bulunuyor, Malezya'da bulunuyor, işte Mısır'da bulunuyor. Ve bu Müslüman ülkeler için bu bir hakarettir aslında. Şu an geldiğimiz noktada bu Müslüman ülkenin birçoğu filoya destek açıklamasında bulundular. İkinci olarak da hali hazırda vatandaşlarını korumak adına açık bir çağrıda bulunan şu an bir devlet bulunmuyor. Fakat ilerleyen saatlerde bu tür destek açıklamalarını devletlerden alacağımızı umuyoruz. Filoda şu an vatandaş olarak işte Endonezya vatandaşı, Malezya vatandaşı, Türk vatandaşı, efendime söyleyeyim Avrupa vatandaşlığına ya da Latin Amerika ülkesi vatandaşlığına sahip birçok insan bulunuyor. Bu anlamda aslında genel popülasyonun çoğunu Avrupalılar oluşturuyor.
1: Evet.
4: Burada Türklerin ve Arapların daha az katılımda olduğu bir filodan bahsediyoruz. Ve şu an Avrupa devletleri, özellikle İspanya ve İtalya, sürecin en başından bu yana ciddi desteklemiş ülkelerden bir tanesidir, Türkiye'de dahil. Fakat hali hazırda bir açıklama bulunmuyor.
1: Evet. Peki son olarak malum yani Gazze'de yaklaşık 20 yıldır devam eden abluka ambargo var ve defalarca da Siyonist terör rejiminin saldırılarıyla başlayan soykırımlar yaşandı ve yaklaşık 3 yıldır bir soykırım da devam ediyor. Adına bir barış süreci denilen ama Siyonist terör rejiminin sürekli saldırılarının olduğu, sürekli kadınların ve çocukların katledildiği, hedef alındığı bir süreç. Adına barış süreci, ateşkes deniliyor ama bu da devam ediyor. Abluka da devam ediyor. Siyonist terör rejimi hiçbir anlaşmaya uymuyor. Hasbelkadar işte Gazze'yi gündemde tutmak, ablukayı kırmak, ambargoyu delme noktasındaki Sumut filosunun geride bıraktığımız yıldan bu yana devam eden faaliyetleri var. Peki bu faaliyetleri desteklemek, Gazze'yi Sumut üzerinden gündemde tutma bağlamında kime ne düşüyor? Sumut filosunun ve sizlerin beklentiler bağlamında halklardan, sivil toplum kuruluşlarından, devletlerden ne gibi beklentileriniz var? Buyurun.
4: Aslında burada şunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Artık bu mesele basit bir Hamas-İsrail kavgası değildir. Ya da Gazze-İsrail kavgası da değildir. Ya da Filistin-İsrail kavgası da değildir.
1: Evet.
4: Hatta Orta Doğu ve İsrail kavgası da değildir.
1: Evet.
4: Artık İsrail terörü tüm dünyanın barışını etkileyen, dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin ciddi anlamda etkilendiği bir sürece dönüşmüş durumda. Yani bakın, İsrail terörü şu an Avrupa limanlarında. şu an Tiran Denizi'nin içerisine kadar girmiş durumda. Bu bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Artık bu meseleden tüm dünya halkları sorumlu. Ve her ne olursa olsun tüm dünyanın halkları kendi devletlerine baskı yapmak zorundadır. Ne baskısı yapmak zorundadır? Bir, İsrail'e koşulsuz şartlı her alanda, savunma sanayisinde, temel gıdada, ticarette, uluslararası diplomaside bir ambargo uygulaması zorundadır. İkincisi, İsrail'e giden ürünlerin genellikle birçok limana uğrayarak İsrail'e ulaşması, yani uluslararası deniz taşımacılığında bu böyledir. Bu gemilerin engellenmesi gerekir. Her nasıl ki şu an İsrail Gazze'ye giden insani yardımları istediği gibi engelleyebiliyorsa, yüzlerce kişiyi hukuksuz bir şekilde korsan bir saldırıyla alıp hapse atabiliyorsa ve utanmadan çıkıp da bu insanlara karşı aşağılayıcı bir ifadeyle bunların şovmen olduğunu iddia edebiliyorsa, artık bizim de şunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun İsrail'e ait ticari gemilerin bu limanlara yanaşamaması, aynı zamanda ülkemiz toprakları üzerinden giden petrolün de koşulsuz ve şartsız artık durdurulması gerekiyor. Çünkü çok üzülerek söylüyorum bunu. İsrail son 3 yıldır bir soykırım uyguluyor ve hala tedarik problemi yaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye baktığımızda, bunda en temel problemin de uluslararası ticari dengeler olduğunu görüyoruz. Artık bu soykırımın olduğu dünyada ticari dengelerin bir kenara bırakılarak İsrail'e karşı yaptırım alınması şarttır. İkincisi de uluslararası vicdanın, sivil toplum kuruluşlarının da her ne olursa olsun İsrail'in işgal ettiği o sınırlara hareket etmesi gerekmektedir. Şunu net bir şekilde görüyoruz. Her engellemede daha da büyüyor. Daha fazla gemi alabiliyoruz. Daha çok destek bulabiliyoruz. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz var. Evet. Akdeniz'in ortasında devam eden bir filomuz var. Bunlar engellendiği takdirde de bir sonraki sefere 1 milyon insanı İsrail'in işgal ettiği o sınırlara yürütmek üzere bir proje başlatacağız. Ve her ne olursa olsun o sınırlara ulaşıp o ablukayı da kıracağız.
1: Çok teşekkürler İsmail Bey. Değindiniz zaten birazdan Libya'daki kara konvoyundan da bir bağlantımız olacak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Haydi günler.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğuydu. Sumut filosundaki son durumu kendisinden öğrendik ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Lübnan'da ateşkes yok, katliam var. ABD ve bazı batılı devletlerin desteği de ve uluslararası kurumların tepkisizliğinden cesaret alan işgal ordusu Libya'yı neredeyse her gün bombalıyor ve Lübnan'da sürekli katliamlar gerçekleştiriyor. Son saldırılarda en az ikisi çocuk, biri kadın, 8 Filistinli şehit oldu. 15 kişi de yaralandı.
2: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini müdafaa eden Hizbullah üyeleri var. Öte taraftaysa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Böyle bir istikrarsız ortamdan cesaret alan işgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.
5: Anne Olmak konulu konferans düzenlenecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Müftülüğü işbirliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un konuşmacı olarak katılacağı Filistin'de Anne Olmak konulu konferans düzenlenecek. Kadınlara yönelik gerçekleştirilecek programda Filistin'de yaşanan insani dram ve annelerin yaşadığı zorluklar ele alınacak. Konferansta aynı zamanda dayanışma, merhamet ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekilmesi hedefleniyor. Mardin İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri programa tüm kadınların davetli olduğunu belirtti.
6: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: İsra Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır. O gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Biz Musa'ya Tevrat'ı vermiş ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kılmış ve onlara "Benim dışımda hiç kimseyi vekil edinmeyin" demiştik. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına, "Hiç kuşkusuz siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız ve yükseldikçe çok böbürleneceksiniz" diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin zamanı geldiğinde üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir süre sonra biz sizi onlara karşı yeniden üstün kılmış, sizi mallar ve oğullarla desteklemiş ve sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş, kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Bu yüzden biz, ikincisinin vakti geldiğinde yüzlerinizi karartmaları, ilk kez girdikleri gibi mescide yeniden girmeleri, ele geçirdiklerini yok etmeleri için üzerinize yeni düşmanlar göndeririz. Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulur. Ancak eğer siz dönecek olursanız, biz de döneriz. Biz cehennemi inkar edenler için bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an, en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını ve ahirete inanmayanlara ise can yakıcı bir azap hazırladığımızı haber vermektedir. İnsan iyiliği istercesine kötülüğü istemektedir. Çünkü insan çok acelecidir. Biz gece ile gündüzü iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin ayetini sildik ve Rabbinizin lütfunu aramanız ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ışık veren gündüzün ayetini koyduk. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmışızdır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun önüne açık bulacağı bir kitap getireceğiz ve kendisine, "Kitabını oku, bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yeteceksin" diyeceğiz. Kim doğru yola ulaşırsa kendisi için ulaşmış olur. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o ancak kendi zararına sapmış olur. Çünkü hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bu yüzden biz bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz bir kenti yok etmek istediğimizde, o kentin şımarık varlık ve güç sahibi ileri gelenlerine iyiliği emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötü işler yaparak yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye azap sözü gerekli olur. Biz de orayı yerle bir ederiz. Nitekim biz Nuh'dan sonra nice kuşakları yok ettik. Gerçekten Rabbin kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak yeterlidir. Her kim bu geçici dünya hayatını isterse, biz dilediğimize dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık, kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse, işte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir. Bununla birlikte onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Ancak ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama ama elini büsbütün de açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kala kalırsın. Hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından çok iyi haberdar olan, onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar, kötülüğü olan, Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Kuşkusuz biz bu Kur'an'da sözü ayrıntılı biçimde anlattık ki düşünüp anlasınlar. Ama bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la birlikte başka tanrılar olsaydı, onlar da arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların bu söylemekte olduklarından uzaktır, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, onu tesbih etmektedirler. Hiçbir şey yoktur ki, onu överek tesbih etmiş olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlamazsınız. Gerçekten Allah çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğunda, biz seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onu anlamamaları için de kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Bu yüzden onlar, sen Kur'an okurken Rabbini tek ilah olarak andığında, nefret içinde arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Biz onlar seni dinlerken hangi amaçla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Seninle ilgili olarak ne tür benzetmeler yaptıklarına bir bak. Bu yüzden saptılar. Artık doğru yolu bulmaya güçleri yetmez.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
3: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da

0: binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Çeyrek Saati.
1: Hüsna Habib olan seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kapsın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlerine yer vereceğiz inşallah. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Evet, tekrar ediyorum, WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Ortak yayınımız 9 Radyo ile birlikte başlıyor. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM efendim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, gönüllerin pasını silmeye, ruhunuzu şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor ve istek saati tüm güzelliğiyle başladı efendim. İlk eserimizi bakalım hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakıyoruz inşallah. Evet, ilk eserimizi Diyarbakır'dan Ferit Korkmazoğlu kardeşim belirledi. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Be Vefa'ya eserini istedi. Eseri haseten Yeşil Kubbe'de müderris olan abimiz, hocamız Serdar Aslan'a, Rehber TV ailesine, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara armağan ediyorum. Ve yanında bulunan değerli Ahmet Baran abime, Enes Kınay'a, Yasin Zeren abime armağan ediyorum. Ve bizlere armağan etmişler. Biz de haseten kendilerine armağan ediyoruz inşallah. Ve yanında şahsında bulunan tüm kardeşleri inşallah.

ve WhatsApp hissekatını okumaya devam ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır Çeşme'nde bulunan kıymetli eşim Deniz Yıldırım'a Cesaret Dayı parçasını armağan ediyorum. Seviliyorsun dayı, Rabbim senin ve tüm Müslümanların esaret bağını tez zamanda çözsün demişler. Amin diyoruz inşallah, Rabbim tez zamanda kavuştursun kardeşimizi. Selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, hamdolsun, elhamdülillah. Sizden Şehitler Kervanı'ndan hücre eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut Mehmet Siyeter'e, İbrahim Çelik'e, Rıdvan Aksu'ya, Hacı Gökhan Dağ Tetikine, Yunus Emre'ye, Ökkeş Hocam'a, Mustafa Fıstık'a, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat abiye, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun, Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Biz de Adana'dan bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve hasreten İzzettin Baykal abimize armağan ediyoruz. İstek saatimizin ilk eseri Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya güzel bir eser dinleyeceğiz. Eseri dinliyoruz, eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bir Vefa Yeseni dinledik. Sırada Grup Kervan'dan Hücre eseri var, Gecelere Sarıyorum Hüznüm eseri. Evet, bu eseri bizden Adana'dan İzzettin abim istemişti. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, elhamdülillah diyoruz. Bana Taifoğlu'nda eserini çalabilir misiniz? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? Ben multip skleroz hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim yardımcınız olsun diyoruz ve Şafi ismiyle inşallah şifa versin. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden de dua istirham ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe. Hayırlı yayınlar diliyorum. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini çalabilir misiniz? Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam'a şu an yanımda değil ama elbette bitecek. Bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülüne de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetin Kasam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihad eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicinize gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Selamun aleyküm diyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, Rabbim kavuştursun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet sevgili dinleyenler, sözün bittiği yerde istek saati başlar diyoruz. Kalpten kalbe giden yola hoş geldiniz diyoruz tekrardan. İstek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan güzel bir eser daha dinliyoruz. Kulak veriyoruz ve inşallah kulaklarımızın pası silinir diyoruz. Grup Kervan'dan Hücre eseri geliyor. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet dinleyenler, değerli bu istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.18'i gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan Hücre Eseri'ni dinledik ve sırada Bilal Güler'den Şehit Murat Eseri'ni dinleyeceğiz. Çiçektir şehit. WhatsApp istek hattından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem Eseri'ni istiyorum. Eser radyo çalışanlarına, dinleyicilerinize, sizde Elif Çarefem çalışanlarına ve Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abiye gelsin. Fecra Kur'an takipçilerine gelsin ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Aliye İzzet Begoviç'in güzel bir sözünü paylaşmış. Allah razı olsun. Tekrar edelim inşallah. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Rabbim bizi gaflet uykusundan uyandırsın diyoruz inşallah. Amin nispetinde inşallah aminlerinizi duyar gibiyim.

Selamünaleyküm bir dinleyici. Grup Mamela'dan Müslüm Olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize, siz değerli kardeş radyo çalışanlarınıza gelsin. Yusufi Medresesi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır radyo başında dinleyen Emin Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan Elvenna'dan güzel bir söz.

Efendim selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şahin Öner. Şu an eşim yanımda, fakülteye gidiyoruz. Dua istiyorum tüm dinleyici kardeşlerimizden. Rabbim inşallah Şafi ismiyle Şahin abimizin eşine şifa verir diyoruz. Tüm dinleyici kardeşlerimizden hasreten istirham ediyorum. Genç kardeşimiz için inşallah dua istirham ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle inşallah tez zamanda kardeşimize şifa verir diyoruz. Rabbim sıkıntınızı giderin inşallah. Rabbim sağlıklı ve huzurlu günler nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm. Siverek'ten Rahime Betül Mazlum Işık'tan Yalnızsın şiirini istiyorum. Bu anlamda şiiri özellikle Sumut Filosu'ndaki vicdanlı herkese gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Ve benim ajandamda tatlı cümlelere diplomatik yumaşıkla yer yok. Dünyanın gözü önünde işlenen katliama sessiz kalan herkes failleri kadar sorumludur. Benim gündemim mazlum çığlığı, Filistin'in sabrı, Sumud'un onurudur. Herkes unutsun, herkes baksın, başka yöne ben dönüp bakmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Sumud sadece direnmek değil, direnerek hayata kalmaktır. Sumud'u gündemde tutalım, Sumud'a umut olalım. Evet, yürek kahramanlarına Sumud'a selam olsun diyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Rabbim onları muvaffak etsin inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.22 gösteriyor. Bilal Güler'den güzel bir eser dinleyeceğiz.

Ve Diyarbakır'dan Serdar Demir kardeşim bizlere ulaştı. Bilal Güler'den bir eser istemişti. Hasetten Çetin abi sizlere gelsin. Tüm çalışanlarınıza, ümmeti Muhammed'e gelsin demişler. Allah razı olsun Serdar abim. Ben de hasetten değerli kardeşime armağan ediyorum. Ve yanında şahsında bulunan tüm değerli dostlara armağan olsun inşallah. Evet, Bilal Güler, Şehit Murat eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet, hele dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor ve Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinledik. Ve sırada Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini dinleyeceğiz. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Ve yayınımız şu an ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve diğer radyolardan da inşallah paylaşım bekliyoruz. Vuslat FM, Kevan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM'den inşallah paylaşımlar bekliyoruz.

Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hamdolsun. Elhamdülillah. İlk önce bu güzel programı yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Sizlerden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini istiyorum. Bu parça özellikle sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin. Ve bizlere bu şiiri seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah vaktimiz olursa, inşallah diyelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Şehadet. Kınarıya Kur'an'dan bir eser çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Şehadet kardeşimiz, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan İzzet. Kınarıya Kur'an'dan İmam Hüseyin eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal'a, Mehmet Aktaş'a, Seyfettin Yaşar'a, Cemal Aktaş'a, Mustafa Yıldırım'a ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzettin kardeşim.

Selamun Aleyküm, ben Urfa'dan Ahmet Seydan. Eseri Muhammed Yıldırım'a armağan ediyorum ve Abdurrahman Önü'nden Allah de döne döne eserini istiyorum demişler. Selamünaleyküm abim demiş. Aleykümselam ve rahmetullah. İstanbul Bahçeli Evler'den Meryem, hayırlı programlar diliyorum Çare FM'e. Ve Çare FM'i çok seviyoruz. Küçüklüğümden beri dinliyorum inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Sıradaki eseri eşim Erkan'a ve Çare FM dinleyicilerinize armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bahçeli Evler'den Meryem kardeşimiz. Meze şehidi camia susa ufar binatiyan izrevni seybin aliyan. Evet sevgili dinleyenler, Grupman Vera'dan Müslüman Olmak eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Grup Maverat'tan Müslüman Olmak eserini. Ve sırada Grup Ümmet'ten İslam Ave Hayate, yani Kınarıya Kur'an'dan İslam Ave Hayate eserini dinleyeceğiz. Evet, Kınarıya Kur'an'dan iki kardeşimiz eser istemişti, herhangi bir eser istemiştiler. Biz de bu eseri belirledik inşallah. Ve istek eserleri, sırada güzel eserler var. Ve WhatsApp istek hattına gelen paylaşımları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükrü, Mele Muhittin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz'a, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerinize ve size gelsin selam ve dua ile demişler Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. İsmim Şefika Şehadet Demir. Sizden Kınarıya Kur'an'dan bir eser istiyorum. Tüm dava kardeşlerime gelsin demişler. Allah razı olsun.

Evet, Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim bizlere ulaştı. Kıyamlar Durmaz'dan herhangi bir eser istedi. Eser tüm dinleyicilere, herkese armağan ediyorum. Uzaktaki akrabalarıma ve Özlem Ajan sanatçılarına gelsin ve bizlere armağan ettiler. Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim, ben de hasreten kardeşime armağan ediyorum.

Geçmişte bir kardeşimiz paylaşımda bulunmuştu. Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletiyle alakalı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamı bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz demiş kardeşimiz. Evet, değerli dinleyenler, Kanarya Kur'an'dan İslam Ağabey Hayati Esen'i dinliyoruz. Esen'in ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize istek hatımızı hatırlatalım. 0552-334-93-70. Tekrar edelim inşallah. 0552-334-93-70. Ve seni dinliyoruz. Esen'in ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.45'e gösteriyor ve güzel bir eser dinledik. Kınarya Kur'an'dan İslam Ava Hayatı eserini ve sırada Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinleyeceğiz.

Selamünaleyküm. Bir eser isteyecektim. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili Ben De, Ben De Geleyim Sana eserini istiyorum. Eseri kızım Meryem Nur'a, aileme ve tüm Gazze'ye gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum inşallah.

Evet, ben de Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Mazlum Kaplan ve Hacı Emrah Emre'ye haseten armağan ediyorum. Şahıslarına ve yanında bulunan tüm değerli dostlara ve ailelerine tek tek armağan ediyorum inşallah. Rabbim tez zamanda sizleri bizlere kavuştursun diyorum inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hevnur, Özcan Asat'tan Cehale Ümmeti Rehavaresen'i istiyorum. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusuf'u abilere, ortak yayında olan tüm radyo dinleyicilerinize gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Kızıltepe'den Hevnur kardeşimiz.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt. Sıradaki eser İKB'de çalışan babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan neneme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, Çermik'teki Karışehler köyünde bulunan dedeme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin kardeşim, Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum inşallah. Ben de haseten babana armağan ediyorum inşallah.

Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten çocuklarım Meryem Betül, Hüseyin Eymen ve Yusuf Enes'e ve aileme, radyo çalışanlarınıza, Repertiv ailesine ve yanımda bulunan tüm değerli dostlara armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Biz de haseten Salih Kaya kardeşime ve ailesine armağan ediyoruz inşallah.

Evet değerli dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinliyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor ve Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinledik. Ve biz de diyoruz ey sevgili, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, pas tutmuş kalbimde kirli ellerimle, mahcubum sana, muhtacım hem de. Rabbim isteyen herkese inşallah umreye ve haca gitmeyi nasip eder. Yakın bir zamanda Allah nasip etti, biz de İnza Turizm'de gittik. Rabbim isteyen tüm kardeşlerime nasip etsin inşallah. Bu eseri dinledikten sonra tekrardan gitme isteği vuku buldu. Rabbim nasip etsin.

Ve Diyarbakır'dan Neriman Arslan bacım bizlere ulaştı. WhatsApp istek hattımızdan. Sıradaki tüm eserleri anneme, bacım Adile Arslan'a, gelinlerimiz Hatice, Gamze, Tuğba, Serp ile kardeşlerime ve yeğenlerime armağan ediyorum ve tüm müşmalardan dua istirham ediyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin bacımıza inşallah, sıkıntınıza gidersin diyoruz. Ve Ankara'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler 9 ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize gelsin demişler. Bizleri de unutmamışlar. Allah razı olsun Hüseyin abim. Biz de Ankara'da bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve haseten Hüseyin abimize gelsin. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 numarayla bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve 9 ortak radyo dinleyicilerden inşallah paylaşım bekliyoruz. Uslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksi FM, Cemre FM, Serhat FM ve Radyo Urfa, Botan FM ve Çağrımız ve Radyomuz Çağrı FM ve Davet FM'den de inşallah paylaşımlar bekliyoruz dinleyicilerinizden. Bakalım kim bize hemen ulaşacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi. Bilal Güler'den, Mehmet Emin Gülsever'den Azat İlahisini istiyorum. Eseri Çağrı FM çalışanlarına, yapımcılarına, dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Muhammed Talha Direkçi kardeşim Allah razı olsun. Ben de haseten kardeşime armağan ediyorum.

Ve diyoruz ki hasret çekenlere vuslat, dertli olanlara derman niyetiyle işte ezgilerimiz devam ediyor. Bazen bir ezgi anlatır kelimelerin anlatamadığını ve yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüznü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda ve sözlerde. Bazen gözden yaş, dilden dua düşürmeyen eserlerle sizlerleyiz inşallah.

Ve Özcan Asat'tan Cihali Ümmeti Havaresi'ni dinliyoruz. Esen ardından istek eseri, istek saati devam edecek. Eseri dinliyoruz. Esen ardından buradayız inşallah.

Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.02 gösteriyor. Hürcan Aslat'tan Cehal-i Ümmet-i Hevar eserini dinledik ve sırada Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman eserini dinleyeceğiz. Güzel, zazaca bir eser. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Tuğba Kurt, Murat Yaman'dan zazaca bir eser istiyorum. Eşime, çocuklarıma, yanımda bulunan kayınvalideme, Çelmik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan anneme, İstanbul'da bulunan abime, ablama, İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Rapper TV'de çalışan kardeşim Muhammed'e, yeğenime, Hamza'ya, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına ve ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizden Bilal Güler'den Şah-ı Müntezer eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena kardeşimiz.

Evet, Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Eseri anneme, babam, ablam, Meryem Betül'e ve kardeşim Yusuf Enes'e armağan ediyorum. Ve radyo çalışanlarına, Rehber TV ailesine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Haseten Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum ve tüm dinleyicilerinizden dua istirham ediyorum demişler. Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir eser daha dinliyoruz. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini. Eseri dinleyelim, eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattını hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ve ortak yayındayız. 9 Radyo ile birlikte programımız devam ediyor. Pusat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve Radyo Muçal FM. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden, tüm radyo dinleyici kardeşlerimizden paylaşımları ve armağan etmelerini istiyorum. Bakalım hangi şehirden ve hangi kardeşimizden paylaşım gelecek. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinledik. Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman eserini ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serpil Aslan Bacım bizlere ulaştı. Hasreten sıradaki tüm eserler Biricik kardeşim Ayşenur Maral'a ve şahsında yanına bulunan tüm değerli dostlarına armağan olsun. Kızım Meryem Betül'e, oğlum Hüseyin'e ve biricik oğlum Yusuf Enes'e armağan olsun. Ve Çare FM rehberti ve ailesine armağan ediyorum. Ve tüm İslam ümmetine armağan olsun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun.

Evet sevgili dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, her mısrasında bir tefekkür, her ezgisinde şükür olan İstek Saatimiz devam ediyor. Yer gök Allah derken kalplerimiz bu ilahilerle, bu zikirlere eşlik ediyor inşallah. Bazen Uhud'un heybeti, Bedir'in coşkusu var bu ezgilerde. Sadece hüzün değil, umut da var heybemizde inşallah. Diriliş neslinin marşları bu mikrofondan yükseliyor inşallah. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi diyoruz inşallah.

Evet, bir kardeşimiz bir eser istemişti. İnşallah sıraya aldık. İnşallah bu eserden sonra yer vereceğiz. Duy Dünya Gazze Yanıyor eseri inşallah. Ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım Veysel Karani gibi. Kızgın çölde Bilal'im, sebatımda sen vardın. Gurbet elde Cafer'im, hicretimde sen vardın. Ya Muhammed, sen vardın her baharın özünde. Esarette Hubeyb'im, selamında sen vardın. Benim karanlığıma sen güneşi uzattın. Ağaran her gecemin sabahında sen vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı Akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini. Yerde gökte övülen adına selam olsun. Ezanlarla yücelen yadına selam olsun. Ya Muhammed, mahşerde yalnız bırakma bizi. Şefaat ey sevgili, şanına selam, selam olsun.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.18'i gösteriyor ve güzel bir şiir dinledik Mazlum Işık'tan Ya Muhammed. Ve sırada Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya Hesen'i dinleyeceğiz.

üstüme çöken gece bir bombanın değil, bin suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkastaşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmaydı, sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi, göğü kararsa da bir taşın içindeki inanç, koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekte, yıkılmış okulun duvarına buradayız yakmakla yaşar. Ve dünya susarken, Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Ve bir gün çocuklar büyüyecek, denizin kıyısından korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek. Ve Filistin acısıyla değil, özgürlüğüyle anılacak. Ve özgürlüğüyle anılacak.

Evet Bingöl'den Ayşenur Maral kardeşim bizlere ulaştı ve bir paylaşımda bulundu kardeşimiz. Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde lazımdır Hazreti Ali. Sıradaki eserleri canım ablam Serpil'e, eniştem Çetin'e, yeğenlerim Meryem, Eymen, Enes'e ve arkadaşım Fatma Nur'a, Fatma Nur Karaduman'a armağan ediyorum. Ve Şehitler Kervanı'ndan Hicret eserini istiyorum demişler. Bingöl'den Ayşenur kardeşimiz.

Ve Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati devam ediyor ve sonlarına yaklaşacak inşallah. Son paylaşımlara yer verip son eserimizle nihayete erdireceğiz inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor ve bir İstek Saati programının daha sonuna geldik. Son paylaşımları okuyacağız ve Grup Yervan'dan Hicret Eseri'ni dinleyeceğiz ve programımızı nihayete erdireceğiz inşallah. Selamünaleyküm, ben Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma Çetkin. Çalacak bütün eserleri Abide ablama, enişteme ve eşim Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma kardeşimiz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı. Dava Hüseyin'e ilahisini gurbetteki dedeme gelsin, ellerinden öperek Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda olan neneme, anneme ve ablama gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Çağrı Efem'e, Rehbertiv ailesine gelsin, selam ve dua ile dua bekliyoruz demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı kardeşim, ben de kardeşimden dua istirham ediyorum ve tüm dinleyicilerden inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı nasip etsin diyoruz. Eskilerin bittiği yerde dualar başlasın diyoruz. Sesimiz kısıldı belki ama sevgimiz daim, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Ve mikrofonumuzu kapatıyoruz ama gönül kapımızı size hep açıyoruz. Esen kalın, bir sürçülisan etmiş isek affola. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Cemre Efendi, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: reklamları dinlediniz.
1: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayıncılık Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Tarihi kentin Şirin Radyosu. Radyo Cemre.

0: olan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre FM.

Zamanın Sesi 31. Bölüm. Dur. Yoksa vururum. Hurşit yine de durmayacaktı ama çevreden koşuşan askerler onu kıskıvrak yakaladılar. Silahını alıp ellerini bağlayarak nöbetçi subayına götürdüler. Kazak subayı parmaklarının arasında kaybolan ince bıyıklarını vurmaya çalışarak Hurşit'e baktı. Sen kimsin? Bir Osmanlı. Burada ne işin var? Sizin burada ne işiniz varsa? Ne demek istiyorsun? Sizi vatanımdan kovmaya geldim. Subay güldü. Fakat onun ciddi tavrımdan hiçbir şey kaybetmediğini görünce gülmesini yarım bıraktı ve vücuduna heybetli bir görünüş vermek istiyormuş gibi gerindi. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Daha sözünü bitirmeden hareketlenen sağ yumruğu Hurşit'in şakağında patladı. Onun etrafındakilerin hiç beklemedikleri bir anda Hurşit de onun karnına bir tekme indirince bir anda kendisini karın içinde tekmelenirken buldu. Kafasını kollarının arasına alıp iki büklüm olarak yattı ve savrulan tekmeleri az hasarla geçiştirmeye çalıştı. Bu basit savunma şekliyle tekme yağmurundan ağır bir yara almadan kurtuldu ama işkence uzmanlarının eline düşmekten kurtulamadı. Onlar ağır darbeler yerine küçük ve taciz edici usullerle netice almaya çalışıyorlardı. Bu yolla bir hayli uğraştılar ama Hurşit'in ağzından en ufak bir sır bile alamadılar. Bunun üzerine yüzünü kızgın meşe kömürüyle dolu mangalının üzerine yaklaştırdılar. Göz bebekleri patlayıncaya kadar beklettiler. Nihayet eliyle konuşacağını işaret edince çektiler. Kumandan müşfik bir tavır takınarak yanına yaklaştı. Hangi birliktensin sen? Keçe külahlılardan. Kumandanınız kim? Meşhur Molla Said. Kaç kişisiniz? 3000 kişi kadar varız. Birliğiniz nerede şimdi? Sorusuna cevap alamayan kumandan dostça elini Hurşit'in omuzuna koydu. Diğer eliyle az ileride yılan gözüyle kızaran kömürleri gösterdi. Sonra yüzüne baktı. Kaşlarının, kirpiklerinin ve alnına dökülen kıvırcık saçlarının ütülenmesine üzülmüş gibi yaptı. Bizi sen mecbur ettin. Yeniden aynı yolla konuşmayalım. Birliğiniz nerede? Bu civarda. Hedefi ne? Toplar. Kurtarmaya mı çalışacaklar? Kurtaracaklar. Bunu sert bir ses tonu ile söyleyip kendisini tutan askerleri sarsarak kurtulmaya çalışıyormuş gibi bir hareket yapınca onlar çok daha sıkı kavradılar. Etraftan atılmaya hazırlananlar oldu. Ama kumandan son derece sakindi. Aynı şekilde devam etti. Sen birlikte niçin ayrıldın? Bak, konuşmazsan seni Ermenilere teslim ederiz. Sonra da neler olacağını sen bizden daha iyi bilirsin. Ermeni lafını duyunca titremeye başlayan Hurşit, kimseyi görmüyormuş gibi el yordamıyla etrafını yoklamaya çalıştı. Komutanın kolunu bulunca sımsıkı kavradı. Komutan da elini avuçların içine aldı ve dostça sıktı. Sen bize yardımcı olursan biz de sana yardım ederiz. Daha ne öğrenmek istiyorsunuz? Bütün bildiklerimi söyledim. Burada ne işin vardı? Ben bir muhabere emiriyim. Atım ürktü, beni sırtından atıp kaçtı. Ben de yürümek zorunda kaldım. Tepeden gitsem donup ölecektim. Buradan geçerek sağ kalmayı denedim. Nereden geliyorsun? Hacı Musa Bey'den. Ona niçin gittin? Bir haber götürdüm. Ne haberiydi bu? Molla Said onu buraya çağırdı. Niçin? Topları kurtarmaya yardım etmesi için. Peki Musa Bey'in kararı ne? Ben oradan ayrılırken hareket etmeye hazırlanıyorlardı. Yani en geç yarın sabah burada olurlar. Bunu duyunca kumandan telaşlandı. Hurşit son derece inandırıcıydı. Bu kadar acıya ve işkenceye de sözünün inandırıcılığını arttırmak için katlanmıştı. Ama kumandan yine de emin olmak istiyormuş gibi az ilerideki subaya baktı. Duydun mu? Duydum komutan. Bu haberi diğer şahitler doğruluyor mu? Aynı şeyleri bugün sorguya çektiğimiz çobanlar da söyledi. Ya Ermeniler? Onlar bu ikisinden korkuyla ve çok sık söz ederler. Kumandan hemen çadırdan çıktı. Karanlığa rağmen karlı olduğu için zirveleri rahatça görülebilen çevredeki tepelere baktı. Sonra içinden bulundukları küçük vadinin giriş çıkışına göz gezdirdi. Gördükleri karşısında dehşete düşmüşçesine gözleri büyüdü. Molla Said vadinin bir ucunu, Hacı Musa da diğer ucunu tutsa koca alayın işi tamam. Adamların bir tek top almalarına bile gerek yok. Tepelerden kopacak çığlar işimizi hemen bitirir.
Bir el işaretiyle emir subayını yanına çağırdı ve çadıra girdiler. Kısa bir durum değerlendirmesinden sonra burada beklemenin de gece vakti ileriye gitmenin de tehlikeli olduğunu düşünerek dönmeye karar verdiler ve hemen dönüş hazırlıklarına başladılar. Bu onların o zamana kadar yaptıkları ilk büyük gece hareketiydi. İleri harekatını gündüz yapmayı kararlaştırdılar ve Hurşid'i de yanlarına alarak geri çekildiler. Bu gece harekatı bir tek kişiyi sevindirmişti, Hurşid'i. Çünkü bu gece harekatı başka bir gece harekatının başarıyla bitmesini sağlayacaktı. Molla Said ve üç arkadaşının son topu da kurtardıklarını görür gibi oldu ve sıcaklığını gönlünde hissettiği bir tebessümle gülümsedi. Güle güle Seyda. Güle güle keçe külahlılar. Güle güle. Onlara güle güle derken kendisi ağlıyordu ama sevinçten ağlıyordu. Askerlerin ve milislerin kahramanca müdafaalarına Molla Said'in kurtardığı toplar da kuvvet verince Ruslar o cepheden Bitlis'e giremediler. Ama araziyi iyi bilen Ermeniler güzel dere yolunu kullanarak Şemen nahiyesi üzerinden şehre girdiler. Bu haber Türk müdafaa kuvvetlerine ulaştığında Molla Said yine siperlere girmiyor, avcı hattında dolaşıyordu. Kendisine birkaç kurşun isabet etmesine rağmen bunlar hançerine, tabakasına falan rast geldiğinden ona bir zarar vermemişti. Bu hali hayretle müşahede eden kumandan Kelali önce ona bizzat kendisi seslenmek istedi. Ama savaşın tabii gürültüsünden ona sesini duyuramayacağını düşünerek yaverini gönderdi. Seyda'ya söyle ya geri çekilsin ya da sipere girsin dedi. Yaver gelip bunları söyleyince Molla Said gülümsedi. Yaver'e dönüp sesini kumandana da duyuracak şekilde bağırdı. Bu kafirlerin güllesi beni öldürmeyecek. Savaş gürültüsüne rağmen bu sesi gayet net bir şekilde duyan Kelali cesaretlenerek ona doğru biraz yürüdü. Seyda, size kurşun tesir etmiyor. Allah insanı muhafaza ederse değil kurşun, top mermisi de insanı öldüremez. Kumandanlar arasındaki bir konuşma diğer askerleri ve milisleri de heyecanlandırdı. Daha büyük bir cehd, gayret ve imanla silaha sarıldılar. Bu hava içerisinde bir süngü hücumu verilse düşman mevzilerinden sökülüp atılabilirdi. Kumandan ve vali de bunu fark etmişlerdi ama bu haber heveslerini kursaklarında kuruttu. Ermeni çeteleri şehre girdiler. Bitlis yanıyor. Heyecanla dönüp baktılar. Hakikaten şehrin bazı yerlerinden koyu dumanlarla beraber çığlıklar, feryatlar ve karışık insan sesleri de yükseliyordu. Bu haber Molla Said'i de hayrete düşürdü. Hemen kumandan ve valinin yanına gelip hadise hakkında geniş bilgi istedi. Hadisenin teferruatını onlar da bilmiyorlardı ama haber doğruydu. Zaten şehirden tarafta görülen manzara ve insan sesleri bunu gösteriyordu. Ahali ne durumda? Mühim bir kısmı Siirt tarafına göçtü. Devlet evrakı Diyarbakır'a gönderildi. O halde Ruslar bir güne kalmaz Ermeni'nin girdiği yoldan geçerek Arap köprüsünü tutarlar ve şehrin diğer şehirlerle irtibatını keserler. Mümkün. Biz Rus ve Ermenileri oyalarken siz şehirdeki ahaliyi de alın ve en geç bu gece şehri terk edin. Ya siz? Biz sonuna kadar direneceğiz. Neden? Küçük çocuklarını bile yanında götüremediği için önlerine bir parça ekmek bırakıp köprü altlarına gizleyerek kaçacak kadar dehşete düşen bu ahaliyi nasıl kendi haline bırakabiliriz? Molla Said doğru söylüyordu. Ama vali ve kumandan şehirde kalmayı çare olarak görmüyorlardı. Onun için onlar gitmeye hazırlanırken Molla Said de milislerini topladı. İçlerindeki 25 kadar talebesini ayırdı ve iki grubun arasında durdu. Birbirimizden ayrılıyoruz arkadaşlar dedi. Siz burada kalacaksınız, biz şehre gireceğiz. Siz ölmek için kalıyorsunuz, biz de ölmek için gidiyoruz. Allah bizimledir. Allah bizimledir. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Seyda. Milisler metanetle mevzilerine dönerken Molla Said ve talebeleri de cesaretle Bitlis içlerine daldılar. Bu ani baskın Ermenilerin hiç beklemedikleri bir hareketti. Onlar Molla Said'in ve talebelerinin Rus ordusunun karşısındaki mevzilerini terk etmeyeceklerini zannediyorlardı. Onun için Bitlis'te kalan bir avuç ahaliyi kolayca imha edebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat hevesleri kursaklarında kaldı. Onlar daha şehrin kenar mahallelerindeyken Molla Said talebelerini şehrin mühim yerlerine ve kavşaklarına yerleştirdi. Kendisi de Ubeyd ve diğer talebeleriyle birlikte Ermenilerin katliama ve yağmaya başladıkları kenar mahallelere gitti.
Akşama kadar Bitlis'in tümüne hakim olup şehirde canlı insan ve mamur bina bırakmamayı planlayan Ermeniler Molla Said ve talebelerini görünce feryadı bastılar. Keçe külahlılar geliyor! Bu feryadı duyan Ermeniler hemen evlere girdiler. Henüz yuvasını terk edemeyen kadın ve çocukları rehin alarak canlarını kurtarmaya çalıştılar ama onlardan da mukavemet görünce ölmeden önce onları da öldürmeyi ihmal etmediler. Kenar mahallelerde sokak çatışmaları ve ev baskınları bütün gece devam etti. Şehrin büyük bir bölümü Ermenilerden temizlendi. Canlarını kurtarabilen Ermeniler soydaşlarının çok olduğu Kızıl Mescit tarafına geçerek yüksek yerlere makinalı tüfekler kurdular ve kıpırdayan her canlıya ateş ederek yüzlerce masum insanı öldürdüler. Sabahleyin Rusların, Ermenilerin rehberliğinde dört koldan şehre girmeye başladıklarını öğrenen Molla Said, şehrin muhtelif yerlerindeki talebelerini merkezde topladı. Hepsini son defa görüyormuş gibi hasretle baktı. Sonra da bakışlarını çevrede gezdirdi. Her taraf karla kaplıydı ama havada zerre kadar bulut yoktu. Güneşli bir gün olacağı benziyordu. Hiç esmemesine rağmen varlığı hissedilen hafif rüzgar karları dondurmaya yetmişti. Onun için güneş, buzların çözülmesine yetmez, aksine daha da dondurarak kargan bir hale gelmesini sağladı. Talebeleri arasında şehrin bu şartlarına göre yeniden vazife taksimi yapmayı düşünen Molla Said, onların sayılarının bir hayli azaldığını görünce gözleri doldu. Biraz sonra bunlar da birer ikişer şehit olacaklar ve akşama kadar belki de hiçbiri kalmayacaktı. Bunu hepsi biliyordu ama hiçbiri bu akıbeti düşünmüyor, düşmanı zamanında karşılamak için bir an önce yerlerinin belli olmasını istiyorlardı. Molla Said'in gözü Ubeyde takılınca gülümsedi. O her haliyle terbiyeli, disiplinli ve düzenli bir gençti. Her zaman oldukça iyi giyinirdi ama bugün bayrama hazırlanıyormuş gibiydi. Masum ve mütebessim bir çehreyle gözlerini kırpmadan dayısına bakıyordu. Dayısı ile göz göze geldiklerinde onun güldüğünü görünce o da güldü. Onların arasındaki bu tebessüm hattını fark edince diğer talebeler de birbirlerine bakıp vedalaşırcasına gülümsediler. Şehrin değişik yerlerinden mütemadiyen top, tüfek ve makineli sesleri gelmesine rağmen bu mütebessim bakışların nurani düğümü uzun zaman çözülmedi. Nihayet Molla Said'in bakışları değişti. Şehri sonuna kadar müdafaa edeceğiz arkadaşlar. Edeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. O halde ikişerli, üçerli gruplar halinde sokak başlarını tutalım ve düşmanı merkeze sokmayalım. Onlar cevabı hareketleriyle verdiler. Silahlarını kapıp sokak başlarına koştular. Boş evlere ve müsait yerlere mevzilenerek merkeze giriş yollarını tuttular ve ortaya çıkan Rus askerlerini birer ikişer devirmeye başladılar. Molla Said'in yanında yeğeni Ubeyd, Ali Çavuş ve birkaç arkadaşları kalmışlardı. Onlar da müdafaa grupları arasındaki irtibatı sağlamak ve şehit olan arkadaşlarının yerlerini almak için her an hazır beklemeye başladılar. Ermenilerin verdikleri istihbarata dayanarak bu direnişi kısa zamanda kıracaklarını zanneden Rus birlikleri en ağır silahlarla defalarca saldırdılar ama Molla Said'in kurduğu müdafaa hattını aşamadılar. Bunun üzerine merkeze sızmanın başka yollarını arayan Ruslar yerli Ermenilerin de yardımıyla Bitlis Deresi'ni kullanmaya karar verdiler. Derenin tamamen donmuş olması onların işini kolaylaştırdı. Bir yandan askerler bütün güçleriyle müdafaa hattını yüklenip Molla Said'in talebelerini meşgul ederken diğer yandan bazı Rus askerleri ve Ermeni çetecileri Bitlis Deresi'nden hızla merkeze doğru kaymaya başladılar. Derenin iki yakasındaki talebeler tüfeklerindeki ve tabancalarındaki kurşunları hedeflerine sapladılar ama onları tekrar doldurmaya fırsat bulamadan şehit oldular. Molla Said ve merkezdeki birkaç kişi bunu fark ettikleri anda müdahale ettiler ve yeni girişlere fırsat vermediler. Ama o zamana kadar da bir hayli Rus askeri ve Ermeni çetesi şehir merkezine sızdı. Molla Said yanındaki birkaç talebesini de dere boyuna bıraktı. Ubeydi ve Ali Çavuş'u yanına alarak merkeze sızan düşmanları temizlemek için geri döndü. Bu hareket belli bir merkeze hakim olup düşmanı oyalayarak orduya zaman kazandırma hareketiydi. Eğer Molla Said bu hareketi başarır ve başka cephelerden kaydırılan Türk birlikleri gelene kadar direnebilirse bundan sonra Ruslar geri çekilmekten, Ermeniler de dağılmaktan başka bir şey yapamazlardı. Bunu Molla Said de o sıralarda toplantı halinde olan Rus subayları da çok iyi biliyorlardı.
Ruslar şehri tamamen kontrol altına alsalar bile Molla Said sağ olduğu müddetçe aynı direnişi bir başka yerde tekrar başlatabileceğini de biliyorlardı. Onun için Molla Said'in ele geçirilmesinden veya başka bir bölgeye çekilmesinden başka çare yoktu. Rus subayları Molla Said'in şahsını hedef alan bir hareket üzerinde çalışırken Molla Said'i iyi tanıyan ve onu Ruslardan önce yakalayıp öldürmek isteyen Ermeni çete reisi bunun imkansız olduğunu düşünerek söz istedi. "Onu burada yakalamamız imkansız ekselans," dedi. "Neden? Onun bir kurtuluş ümidi olmasa orduyu gönderip kendisi az bir kuvvetle burada kalmazdı. O koskoca bir orduyu günlerce burada oyalayacak, sonra da çemberi yarıp elini kolunu sallaya sallaya buradan çıkıp gidecektir. Ne yapalım öyleyse? Onu buradan başka bir yere çekelim." "Nasıl?" "Başka bir yerde katliama başlayıp ondan yardım isteterek." "O böyle bir oyuna gelebilir mi peki?" "Oyun olmayacak ki, gerçek olacak." Aslında onun maksadı Molla Said'i ve talebelerini Rus ordusundan uzaklaştırıp üzerine çekerek tamamen imha etmekti. Fakat Ruslar bunu bilmediklerinden onun son teklifi üzerine birbirlerine baktılar. Başlarını sallayarak teklifi makul karşıladılar. "Fakat bir nokta var," dedi Kazak subaylarından biri. "Neymiş o?" "Biz ordu olarak katliama girişemeyiz." "Katliamı siz yapmayacaksınız ki." "Kim yapacak?" "Biz." Subay o zaman diğerlerine baktı. Onlar konunun içinde de değilmiş ve sadece dinliyormuş gibi ilgisiz görünüyorlardı. Kazak subayın katliama karşı olduğunu hisseden bir diğer subay biraz da rütbe farkını kullanmak istercesine ayağa kalktı. "Fena fikir değil, denemeye değer." "Bu bir deneme hareketi değil, gerçek hareket olmalı." "Öyle olsun." "Harekete nereden başlayacaksınız?" "Molla Said'in köyünden." "Bu daha da güzel. O zaman hemen harekete geçin." Bundan sonra toplantı hemen dağıldı. Ermeni çeteleri dağlara, Ruslar da şehir merkezlerine doğru harekete geçtiler. Hareket zaten bütün hızıyla devam ediyordu. Değişik olan şey Ermeni çetecilerinin şehirde çekilip dağa doğru gitmeleriydi. Ruslarsa bunu Molla Said'e fark ettirmemek için saldırılarını daha da arttırdılar. Merkeze giriş yollarını tutan talebeler bu hızlı saldırılara daha cesur hamlelerle karşı koyarken Molla Said, Ubeyd ve Ali Çavuş da merkeze sızan düşmanı temizlemeye başlamışlardı. Fakat birkaç Rus askerinin dışında kimseyi bulamayınca şaşırdılar. Merkeze daha fazla asker ve çetenin sızdığını hisseden Molla Said, onların daha farklı bir hareket peşinde olabileceklerini düşününce aklına hemen Bitlis Kalesi'ndeki bayrak geldi. Merkeze sızan diğer askerlerin kaleye doğru gidebileceklerini düşünerek o tarafa döndü. Kaleye giden yolu tutmak için dik yokuşu hızla çıktı. O zaman kendisini birkaç adım geriden takip eden Ubeyd ve Ali Çavuş'la arası bir hayli açıldı. Bunu ilk fark eden Ubeyd oldu. Düşman askerlerinin evlere mevzilenmiş olabileceğini düşünerek Ali Çavuş'a hızlanmasını işaret etti ve yokuşu koşarak çıktı. Kale yoluna dönerek dayısına doğru yürüyeceği sırada köşedeki boş evin penceresinden iki namlunun uzandığını fark etti. Namlular dayısına dönüktü. O zikzak çizerek gittiği için askerler nişan almakla zorluk çekiyor olmalı ki namluları sağa sola gezdiriyorlardı. Hareketlerinden ilk atışta ıskalarsa da bir daha vuramayacaklarını bildikleri için ilk atışta vurmak istedikleri anlaşılıyordu. Ubeyd hemen silaha davranmak istedi ama buna fırsat yoktu. Molla Said'in bir anlık durmasından istifade eden askerler namluyu doğrultmuşlar ve ateşe hazır hale gelmişlerdi. Ubeyd o anda ortaya fırladı ve göğsünü kurşunlara siper ederek haykırdı. "Ya Allah!" Molla Said durumu ancak o anda fark edebildi. Dönmesiyle evlerin cumbalarını siper alıp Rusların bulunduğu eve girmesi bir oldu. O Rusları temizlerken Ali Çavuş da Ubeyd'e koştu. Onu hemen kaldırdı ve yaralarına baktı. Kurşunların ikisi de göğsüne saplanmıştı. Kalbine ve karaciğerine isabet etmiş olabilirdi. Bu öldürücü darbelere rağmen Ubeyd yeni kurşunlara göğsünü siper etmek istercesine birkaç sefer kalkmaya çalıştı. Bunu başaramayınca Ali Çavuş'un kucağına yıldı. "Ubeyd." Heyecanla Ali Çavuş'a baktı. Vücudu gittikçe takatten düşüyordu ama gözleri ışıl ışıldı. Göz bebekleri durmadan sağa sola dönüyordu. Bu ışıltılar mehtabın derya arayışı gibi başka bir çehre arıyordu. Nihayet "Dayım," diye fısıldadı. "Korkma, o kurtuldu. Rusları temizledi. Neredeyse gelir." "Çok şükür Allah'ım." Vücudunun ağırlığını Ali Çavuş'un kollarına bıraktı.
Gözleri müsterih bir hareketle yavaş yavaş kapandı. Dudaklarında kelime-i tevhid talelendi. Onu söyledikçe yüzü güldü. Zamanın Sesi adlı romanın 31. bölümünü dinlediniz.

0: inovasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
1: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Diyen dudakları da şehadeti içermiş kana kana. Buluşmaksa davanın o kutlu meydanında, bazen Hayber, bazen Uhud, seninle cennetin tahtında. Damla damla göz pınarlarından boşanır gibi gittin sen. Kuru bir sevdaya değil, okyanuslar kıskandıran

sebat ararız şimdi biz bir cumayı getiren.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Şehrimizden yükselen Davudi ses
1: Cemre FM tam 98.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve

0: kulağın olsun. Yetimler Vakfı.
1: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
2: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
5: Reklamları dinlediniz.

دنگ کد حرکت.

0: Kur'an teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Eğer size hakkı hatırlatıyorsak doğru frekanstasınız.
2: Cemre FM tam 98.

اول نور سے ہات دنیا وی لور فاکر وفا

sensizliğin acı veriyor baba. Boşluğum dolmuyor, sensiz hiç olmuyor baba. Can baba, kurban baba, hasretim sana, inan baba.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diadin Usta 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: çok kolay. Seçkin sunucu kadrosu, çok dinlenen programlarıyla Radyo Cemre reklam için doğru adres. Reklam irtibat 0482 213 2091 0545 434 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayet.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün öne çıkan haberlerini aktararak sizlere başlayacağım. Tabii kısa başlıklar halinde aktaracağım. Akdeniz'de Siyonist barbarlık, günün en sıcak haberi bu. Siyonist işgal rejimi bir kez daha Akdeniz'de uluslararası sularda küresel Sumut filosu aktivistlerine saldırı düzenledi. Birçok aktivist işgalciler tarafından zorla alıkonuldu. O anlara dair görüntüler var. Detayları birazdan paylaşacağız. Günün bir diğer önemli haberi tabii Gazze'den. Gazze'de soykırım devam ediyor. Ateşkesin 220. gününde de yine işgal rejimi tarafından saldırılar vardı. Yine Gazze'den şehit haberleri geldi. Bir diğer haber de Lübnan'dan tabii. Lübnan'da da ateşkes yok, katliam var. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi bugün Lübnan'a yönelik yapılan hava saldırılarında da yine Lübnan'da siviller katledildi. Günün bir diğer haberi de İran'dan küresel işgale karşı küresel direniş var. Tabii söz konusu eylem Ankara'da yapıldı ancak hem Lübnan'daki saldırılar hem Gazze'deki saldırılar hem de İran'a yönelik Amerikan ve Siyonist işgal rejiminin ortak saldırıları Ankara'da yapılan protestoyla bir kez daha gündeme geldi. Ana habere başlıyoruz. Sumut filosuna yönelik saldırıyla başlıyoruz. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna bir kez daha saldırı düzenledi. Filoyu ele geçirmek için uluslararası sularda saldırı yapan işgalciler aktivistleri zor kullanarak alıkoydu. Gelen bilgilere göre 41'i Türkiye vatandaşı, 150'den fazla aktivist alıkonuldu. O anlar canlı yayınla dünya televizyonlarına yansıdı.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
2: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktü, bazı teknelere müdahale etmeye başladılar.
1: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu ucumbotlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
2: Duydun, ne diyelim, biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın, adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
0: Gazze'ye gidiyoruz. Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasını 220. gününde de ihlal etti. Han Yunus ve Deir Belah başta olmak üzere birçok bölgede düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı.
1: Soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aşevine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah garajı yakınında Filistinlilere hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi.
0: İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanması yönünde kurumlara emir verdi. Bu karara Hamas'tan sert tepki geldi. Hamas söz konusu açıklamanın işgal rejiminin terör politikasının uzantısı olduğunu vurguladı.
1: Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Geçtiğimiz Mart ayında İşgal Meclisi, Filistinli esirlerin hapishanelerde asılarak idam edilmesini öngören bir yasayı onaylamıştı. İnsan hakları grupları bu adımı esir dosyasının ele alınışında eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm olarak nitelendirmişti.
0: Gazze'deki benzer görüntüler Lübnan'da da yaşanıyor ve Lübnan'da da ateşkes yok. Katliamlar sürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinde yine sivilleri katletti. Yapılan hava saldırısında ikisi çocuk, biri kadın, 8 kişi şehit oldu. Öte yandan işgal ordusu Lübnan'da İslami Cihat liderlerinden Vail Abdülhalim'e de suikast düzenledi. Bu saldırıda Abdülhalim ve yanındaki kızı şehit oldu.
1: İşgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Baalbek kentinde İslami Cihat Hareketi yöneticilerinden Vail Abdülhalim'e suikast düzenledi. Bir apartman dairesine yapılan saldırı sonucu Abdülhalim ve 17 yaşındaki kızı Rama şehit oldu. Çok sayıda sivil ise yaralandı. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.
0: İran'la devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, ABD'nin tehdit ve ablukasına yönelik uyarılarda bulundu. Muhsin Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileri için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir, dedi.
1: İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler devam ediyor. İran, ABD'nin deniz ablukasına karşı ABD ile çatışmaya gireceği tehdidinde bulundu. İran Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, ABD'ye yönelik sert mesajlar verdi. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır, dedi. İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Rezai, şimdiye kadar sabırlı olmamız bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez, dedi. Ayrıca Washington'un bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını kaydeden Rezai, Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok, dedi. Rezai, Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu vurguladı.
0: Körfez'de ABD ve Siyonist rejimin provokasyonları nedeniyle gerilim yeniden yükseliyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Barakah nükleer enerji santrali İHA ile vuruldu. Saldırının Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hemen ardından gelmesi, ABD ve Siyonist rejimin bayrak operasyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
1: ABD ve Siyonist rejimin tehdit ve provokasyonları nedeniyle bölgede bir kez daha gerilim artarken Körfez bölgesinde dikkat çeken bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesindeki Barakah nükleer enerji santralinin dış kısmında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Abu Dhabi basın ofisinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İnsansız hava aracı saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer santrale düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grossi, durumu yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yardım sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Grossi, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öte yandan saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer ve enerji tesislerini hedef alma tehditlerinin hemen ardından gerçekleşmesi, olayın ABD ve Siyonist rejimin bir bayrak operasyonu düzenlediği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Geçen hafta içi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiaları üzerine Siyonist rejimle işbirliği yapmanın akılsızca bir kumar olduğunu söylemişti.
0: Ankara'da işgal karşıtı yürüyüş düzenlendi. Ankara Sivil Toplum Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte işgal rejiminin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterilerek küresel birlik ve direniş çağrısı yapıldı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşü düzenlendi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu.
3: ABD, emperyalist politikalarıyla tarih boyunca farklı coğrafyalarda sürdürdüğü rejim değiştirme ve egemenlik haklarını yok sayma pratiklerini, savaş suçlarını ve hukukun tanımazlığını daha azgın bir noktaya taşımak istemektedir. Son olarak işgalci İsrail tarafından yönlendirilen ABD, İsrail ile birlikte hiçbir hukuki gerekçe olmadan haydutça İran'a da saldırmıştır. İran'a yönelik saldırılarda sivillerin ve özellikle çocukların hedef alınması, hayati önemi haiz altyapının yok edilmesi insanlık suçudur. Savaş adı altında yürütülen bu saldırganlığı kınıyoruz.
1: Müzakerelerin devam ettiği bir süreçte yapılan saldırının amacının İran'ın nükleer kapasitesi olmadığını söyleyen Ökçe, işgal rejiminin bölgesel çıkarlarını korumak için yeni bir düzenin kurulduğuna dikkat çekti.
3: Bugün karşımızda duran gerçek, sömürgeciliğin form değiştirilmiş hali olan yeni haydut dünya düzenidir. Bu düzen gücü hukukun yerine koymaktadır. Trump yönetiminin temsil ettiği bu anlayış uluslararası sistemi zehirlemekte, devletlerin egemenlik haklarını yok saymakta, insanlığın temel değerlerini ortadan kaldırmaktadır.
1: Sessizlik, zulme ortak olmak anlamına gelmektedir diyen Ökçe, küresel direniş vurgusu yaptı.
3: Küresel barış ve adalet arayışı ancak bu tür işgallere karşı kararlı ve birleşik bir küresel direniş ile mümkün olabilir. İnsanlığın ortak geleceği adına vicdan sahibi tüm devletleri, kurumları ve bireyleri küresel emperyalizme karşı birleşmeye çağırıyoruz.
4: Zulme karşı omuz omuza.
0: Çeşitli temaslar için İstanbul'da bulunan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Pendik 4. olan kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, bazı belediyelere yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmaları hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçınaran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. olan kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
5: Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, 2025 yılının Şubat ayında iddia edildi ki Bursa'daki ilçe kongrelerimizin birinde biz kongre yaparken güya kongre üyelerine bir yemek verilmiş ve bu yemeğin bedelini de Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılamış. Dedim ki o değil meydan. Sizin bahsettiğiniz tarihte o gün değil. O ay içerisinde Bursa'da sizin iddia ettiğiniz ilçe değil herhangi bir ilçemizin kongresini yaptığımızı ispat edin, istifa etmekle kalmayacağım, partiyi kapatacağım dedim. Neymiş o gün 40 bin lira güya bizim kongre üyelerimize, ilçe kongremize belediye kaynak aktarmış, yemek vermiş. Arkadaşlarımızın yediği yemeğin faturasını da çıkardım. Hangi arkadaşımızın o parayı ödediğini, Bursalı bir partili arkadaşımız oraya giden kardeşlerimize bir yemek ikramında bulunmuş. Belediyenin tesisinde onun ödeme belgesini de ben açıkladım. Ama buna rağmen pişkin pişkin o ifadeleri söyleyenler şimdi kongre öncesinde ilgisiz bir milletvekiline 1 milyon euroyu verdiğini kendi belediye başkanları söylüyor. Dut yemiş bülbül oldular. Bakınız 40 bin lira iddia ki o da gerçek dışı yalan ama milyon euroları kongre masrafı adı altında milletin kesesinden almışlar, iç etmişler.
1: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı.
5: Battığı pislik boyunu aşmış, partinin belediye başkanlarından birisinin kurban kestireceğiz diye milletten para aldı ve o para iç ettiği faş oldu. Açığa açık. Kurban kestireceğiz diye, hastalara yardım edeceğiz diye milletten para toplayan, millete hizmet için belediyelere aktarılan paraları iç eden, otel odalarında metresleriyle yiyen ya da içki sofralarında meze parası yapan insanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Hani derler ya, siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
1: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.
0: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları da bu arada devam ediyor. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önce İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği tespit edildi. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için polis karakoluna götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: FETÖ soruşturmaları aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. MİT ile il polis koordineli çalışmaları sonucu örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
0: Adana'ya gidiyoruz. Adana'da Yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti kendilerini polis olarak tanıtıp adınız kuyumcu soygununa karıştı diyen dolandırıcılara 2 kilo altın kaptırdı. Şüpheli 2 kişi gözaltına alırken altınları giden yaşlı çift yardım istedi.
1: Adana'da yaşlı çift ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacı Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz salı günü kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk'u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk'u da arayan başka bir dolandırıcı yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi. Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Savcı Bey 4 vesikalık fotoğraf istiyor diyerek yaşlı adamı evden uzaklaştıran dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk'a tatlı dille yaklaşarak altınları eve giden kişilere teslim etmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift soluğu jandarmada aldı.
6: Abi dedi 3 tane koyuncu soymuşlar. Sizin kimliğinizi atmışlar oraya. Sizin üzerinize sayılıyor. Yani sen bize yardımcı ol. Biz sizi biliyoruz. Sizi tanıyoruz. Siz iyi bir ailesiniz. Yoksa biz seni sabah saat 6'da alırdık. Savcı Bey sizi tanıyor. Sizin aileyi tanıyor. Onun için biz seni almıyoruz. Sen bize doğruyu söyle. Ondan sonra biz bunları yakar ya. Ondan sonra beni konuşturdu, beni gönderdi, git fotoğraf çek gel, savcı fotoğraf istiyor. Ben dedim ki 2 tane var, yok olmaz dedi, 4 tane olacak. Benim hastan uzaklaştırmak, hanımı da korktum, altını almaktı. Bütün hayatımız gitti, 30 senelik benim emeğim gitti, 30 senelik.
1: Jandarma dolandırıcıları yakalarken yaşlı çiftin altınları bulunamadı.
7: Biz mağdur, biz belastonsuz ölene kadar... Yani hiç şeyinde vazgeçmiyorum, başkasının canını da yakmasınlar. O bizim 24 sene birikimimizi, tarlamı sattım, bahçemi, meyvesini sattım, arsamı sattım, yavruma dedim diye bari. Onu da bize kuru çürümüşüne bıraktılar.
0: Hüdapar toplumun ciddi sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele hakkında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Diyarbakır'da bağımlı olma hür ol temalı yürüyüşe Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç de katıldı. Genç neslin karşı karşıya kaldığı madde bağımlılığı tehlikesine dikkat çeken Dinç, uyuşturucu sorununa karşı sessiz kalınamayacağı mesajını verdi.
8: Partimiz büyük bir özveriyle çalışıyor.
1: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi.
9: Hep birlikte bu zehir tacirlerine karşı mücadele etmek zorundayız. Bu zehir tacirleri kendi çıkarları için, kendi maddi çıkarları için evlatlarımızı zehirliyorlar. Evlerimize ateş düşürüyorlar. Yuvalarımızı dağıtıyorlar. Bugün annelerimizin gözleri yaşlı. Anneler her gün ölüyor. Çocukları gözlerinin önünde her gün ölüyor. Ve biz buna rıza gösteremeyiz. Birileri bu sorunu halının altına süpürmeye çalışsa da bizler asla bu zehir tacirlerine karşı sessiz kalmayacağız. Ve biz ne bu uyuşturucu illetine ne de çocuklarımızın eline silah verenlere karşı asla sessiz kalmayacağız.
1: Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi.
9: Biz mecliste bir kanun teklifini sunduk ve kanun teklifimize dedik ki bir, torbacılarla uğraşmayın, birkaç sinekle uğraşmayın, uyuşturucu baronlarıyla uğraşın ve bunları cezalandırın. Örgütlü bir şekilde masum çocuklarımızı bu zehre bulaştıranlara ağır cezalar verin. Devletin gücünü arkasına alarak, etkisini yetkisini kullanarak mazlum çocuklarımızı bu zehre bulaştıran ve bu zehir tacirleriyle işbirliği içinde olanlara ağır cezalar verilmelidir.
1: Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit ileri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden ileri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı.
10: Evlerimiz sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir koruma ve bilinç merkezidir. Gençlerimizi anlamak, onlarla güçlü bir iletişim kurmak, onları zararlı ortamlardan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir.
0: Aksaray'da temizlik için indiği su kuyusundan çıkamayan kişinin arkasından inen iki kardeşi ve bir kuzeni de metan gazı nedeniyle fedalaştı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
1: Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı facia ile ilgili tahkikat başlattı.
0: Evlerde biriken ve atılmayan eşyalar bazı kişiler için psikolojik bir zorlantının işareti olabiliyor. Uzmanlara göre yalnızlaşma, travma ve sosyal temasın azalması bu durumu tetiklerken kişi yanlış olduğunu bilse de bu davranıştan vazgeçemeyebiliyor.
1: Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, bir gün lazım olur düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti.
11: Bireyin dönem dönem problemlerine göre bu sonuç dediğimiz biriktiricilik, istifçilik meydana gelebiliyor. Buralarda bu dönemin özelliklerine bakarsanız biraz daha yalnızlaşmanın, biraz daha aslında travmaların, kaygıların bir dışa vurumu gibi. Davranış temelde eşyaları biriktirme veya onlardan ayrılamama gibi görünse de yani bağ kurmayla ilişkili bir problem olarak aldan bir tema verse de bize ilk bakışta bunun arkasında yaşanılan mevcut bir olaydan sonra bir travmadan sonra da gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
1: İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti.
11: İnsan insana iletişimin, ilişkinin çok azalmasıyla birlikte yalnızlaşmanın, değerlerimizi kaybetmenin, geleneklerimizi kaybetmenin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Birey zorla oradan çıkarılmadan genelde bireyin yanlış olduğunu bilse de vazgeçemediği bir davranış olarak karşımızda.
1: İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
11: Bunu tabii nasıl önleyebiliriz? Evvela hepimiz toplum içerisinde birbirimizden sorumluyuz. Çevremizde, evvela kendi ailemizde, ailemizde yoksa komşularımızda böyle problemler gördüğünde bireyi yetkili sağlık kuruluşuna yönlendirme ile ilgili önce bireyi de başaramıyorsak çünkü bu en uç noktada farkında olmadığı bir zorlantıya kadar gidebilen tablolar da olabiliyor.
1: Doktor öğretim üyesi Çelik son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti.
11: Bu meseleler küçük küçük başlar, küçük küçük işaretlerini verir. Daha sonra kar topu gibi büyüyebilir. Biz ne kadar o mesele küçükken buna el atarsak, bunu önlemeye başlarsak o kadar malum sonuçları engelleyebiliriz.
0: Sırada bir sağlık haberi var. Hipertansiyon. Çoğumuzun farkında olmadığı gizli tehlike. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergün Sefyeli. hipertansiyon gizli seyreden bir hastalık diyerek uyarılarda bulundu.
12: Hastalarımızın yaklaşık yarısı hipertansiyon olduğunun farkında bile değil.
1: Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
12: Hipertansiyon aslında teşhisi kolay olmasına rağmen, çabuk teşhis konulmasına rağmen maalesef hastalarımızın yaklaşık yarısı hipertansiyon olduğunun farkında bile değil. Bunda en önemli sebeplerden bir tanesi hastalığın sessiz seyretmesi ve kendine özgü bir şikayetinin olmaması yatmaktadır. Hipertansiyon hastaları biraz önce söylediğimiz gibi sessiz seyreden bir hastalıktır. Fakat bizim hastaların önemli bir kısmında baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle karşımıza çıkmakta.
1: Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi.
12: Bu baş ağrısı genelde enseden başlayarak kafa üstümüze kadar ilerleyen baskı tarzında ağrılar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazen tansiyon hızlı yükseldiğinde ya da stres kökenli olduğunda bu baş ağrısına, bulantı, kusma gibi şikayetler de eşlik etmektedir.
1: Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu.
12: Tansiyonumuzu genelde 18 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mutlaka bakmamız gerekiyor. Şayet ailesinde genetik olarak tansiyon hastası olan vatandaşlarımız varsa bunların da gene de 18 ile 40 yaş arasında da yılda bir kez de olsa mutlaka kan basıncını ölçtürmesi gerekmektedir. Tansiyon ölçümünde bizim de sosyal medyadan da çevreden de gördüğümüz birçok aslında hatalar yapılmakta. Biliyorsunuz tansiyonu herkes ölçmekte fakat burada sağlık personelleri dahil bazı yanlışlıklar olmakta. Mutlaka tansiyon ölçecek kişinin yarım saat ya da 20 dakika öncesinde yemek yememiş olması, çay, kahve, sigara, alkol gibi yiyecekleri yememiş olmaması gerekiyor.
1: Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği yok ediliyor. Bir kez daha Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Siyonist işgal rejimi Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Babes silsile yolu üzerindeki Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine el koymayı öngören planı onayladığı karar, Mescid-i Aksa çevresindeki Filistin varlığını zayıflatmayı ve Yahudi yerleşim alanını genişletmeyi hedefliyor.
1: Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Filistin ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Siyonistler, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Bab-es-Silsile mahallesindeki Filistinlilere ait mülklerin kamulaştırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya bitişik bölgelerdeki Filistin mülklerini hedef aldığı ve bunun yeni bir sömürgeci tırmanış anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve tarihi mülkler üzerindeki işgal kontrolünün derinleştirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. İşgal basınında yer alan bilgilere göre Eskişehir'deki bir caddenin genişletilmesi planlanan Yahudi mahallesinin parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Bab-es-Silsile yolu Mescid-i Aksa'ya açılan en önemli tarihi geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölge aynı zamanda Filistinlilerin ticari ve sosyal hayatının canlı şekilde sürdüğü son alanlardan biri olma özelliğini taşıyor. Kudüs Valiliği de kararın yalnızca emlak meselesi olmadığını, siyasi ve dini boyutlar taşıdığını vurguladı. Açıklamada hedef alınan bölgenin Mescid-i Aksa çevresindeki Filistin ve İslam varlığını tasfiye etmeye dönük daha geniş kapsamlı planların parçası olduğu kaydedildi. Filistinliler ise Bab-es-Silsile'nin yalnızca taş binalardan oluşmadığını, Kudüs'ün dini, kültürel ve toplumsal hafızasının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. kararın uygulanması durumunda işgalcilerin baskılarının artacağı, Mescid-i Aksa'ya ulaşımın daha da zorlaştırılacağı ve yerleşimcilerin bölgedeki varlığının genişletileceği ifade ediliyor.
0: ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yüzlerce diplomat görevden uzaklaştırıldı. Washington'da Trump yönetiminin aldığı kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat bir e-posta ile görevden alındı. Bu karar ABD kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
1: President Trump is willing to talk to. ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-postayla son verdi. İşlerine son verilen diplomatların arasında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu belirtildi. Eski yetkililer özellikle İran ve Ukrayna krizlerinin sürdüğü bu hassas dönemde yönetime rehberlik edebilecek uzman enerji ve diplomasi birimlerinin tamamen kapatıldığını belirtiyor. Washington ise bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor. Tasfiyelerin ötesinde mevcut yönetimde kariyer diplomatlarının yükselebileceği alanlar daraltılınca yaklaşık 2000 diplomat emekli oldu veya istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda dünya genelindeki ABD büyükelçilik koltuklarının 100'den fazlası boş duruyor. Eski büyükelçiler yaşanan tecrübe kaybının ülkenin dış politikasına uzun vadede büyük zarar vereceğini ve kurumsal hafızayı yok ettiğini söylüyor. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise tüm eleştirileri reddederek yapılan reformlar sayesinde daha hızlı hareket edebilen dinamik bir yapı kurduklarını söylüyor.
0: ABD Hava Kuvvetleri bu kez başka bir beceriksizlikle dünya gündemine geldi. Hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı birbirine çarparak yere çakıldı. Kaza anlarında kameralar kayıttaydı.
1: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait 2 FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Çarpışma sonrası iki uçak saniyeler içinde yere çakıldı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu görüldü. Uçakların düşük hızda seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı. Üste bulunan bir yetkili, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.
0: Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, iş gücü piyasası ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar henüz kitlesel iş kaybı net biçimde görülmese de uzun vadeli risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
1: Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yazılım, ofis işleri ve veri temelli mesleklerde dönüşüm sinyalleri dikkat çekiyor. ABD'de yapılan bazı anketler, toplumun önemli bir bölümünün yapay zekanın iş bulma süreçlerini zorlaştıracağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre asıl risk, ani iş kaybından çok işlerin niteliğinin değişmesi ve ücret dengesinin bozulması. The Economist tarafından yapılan değerlendirmelerde sanayi devrimi gibi tarihsel dönüşümlerin kısa vadede iş kayıpları oluşturduğu ancak uzun vadede yeni istihdam alanları oluşturduğu hatırlatılıyor. Ancak analistler yapay zeka döneminin önceki teknolojik dönüşümlerden daha hızlı ilerlediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle geçici uyum sürecinin daha sert yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka sistemlerinin büyümesiyle birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç artarken enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri de yükseliyor. Bu durumun dolaylı olarak üretim maliyetlerine ve ekonomik dengelere yansıyabileceği belirtiliyor. Analizlerde küçük ölçekli iş kayıplarının bile toplumsal tepkileri tetikleyebileceği ve teknoloji karşıtı hareketleri güçlendirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelir dağılımındaki bozulmanın sosyal yardım politikaları ve vergi sistemleri üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor. Bazı uzmanlar yapay zeka çağında gelir dağılımını dengelemek için evrensel temel gelir, vergi reformları ve şirket kârlarının daha geniş topluma yayılması gibi modellerin tartışılması gerektiğini savunuyor.
0: Değerli izleyenler, bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden sonra günün çizgisi var. Allah'a emanet olun.

silah olacak. Hesap soracaklar, inan hesap soracaklar. Poşetler dolusu şehit bebek mizan kuracaklar. Hayvan yemlerini öğütüp ekmek yapacaklar da nasıl olacak da o gün susup kalacaklar? Gazze'de bebekler her gün ölüyorken açlıktan, ülke

haykır. Nehirden denize özgür Filistin. Şehadete sarılıyor bak kuşların ahı. Anneciğini sade saçlarından tanıyan da vardı benim. Ruhumun ruhuydu cennet zeytini. Beklediği salıncak değil, yerde defin sırasıydı. Bunca akan kanı nasıl görmezsin neden yahu? Ama onca vahşeti gören çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas, düşün biraz. Dünya gürültülü bir gayya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki sen de sorumlusun.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Mars'ın Gargat Ağacı konuşması. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın Melheme'den ve Arslan'dan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme. Önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardır. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktur. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek, kanatlarımızı kıracak, en önce bize dokunacak, dünyayı kasıp kavurmadan önce

gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin eline. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları, şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün, sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'da, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler, Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla, söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu İkinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda. Vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve kuzey aslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz aslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet, az kaldı lebbek demeye, az kaldı büyük melhemeye, her şey bir kükreyişe bakar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikaye

0: güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
1: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
0: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
2: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
3: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

söyle. Filistin'de sapan taşlı çocuklara selam söyle. Yetim kalmış şu Bosna'nın dağlarına selam söyle. Uçta git turnam, uçta git turnam. Çeçen ya da gözü yaşlı analara selam söyle. Filistin'de sapan taşlı çocuklara selam söyle. Yetim kalmış şu Bosna'nın dağlarına selam söyle. Uçta git turnam, uçta git turnam.

sapan taşlı çocuklara selam söyle. Yetim kalmış şu Bosna'nın dağlarına selam söyle. Uçta git turnam, uçta git turnam. Çeçen ya da gözü yaşlı analara selam söyle. Filistin'de sapan taşlı çocuklara selam söyle. Yetim kalmış şu Bosna'nın

Paragraf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma," diye yakaracaklar.

0: hocam.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544-745-35-35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai AVM Mardin. Dubai AVM Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat.

0: ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
2: Reklamları dinlediniz.

Cebim siyah, sözlerim mermi, kalemimse silah olacak. Hesap soracaklar, inan hesap soracaklar. Poşetler dolusu şehit bebek mizan kuracaklar. Hayvan yemlerini öğütüp ekmek yapacaklar da. Nasıl olacaktı o gün, susup kalacaklar. Gazze'de bebekler her gün ölüyor.

Hesap soracaklar, inan hesap soracaklar. Her gün uyumadan uyanmak dostum nasıl bir istir? Ölümü öldürenlerin yurdudur özgür Filistin. Sakın alışma, acın diri kalsın, susma, bilinsin. Haykır, nehirden denize özgür Filistin. Şehadete sarılıyor bak kuşların ahı. Anneciğini sade saçlarından tanıyan da vardı benim. Ruhumun ruhuydu cennet zeytini. Beklediği salıncak değil, yerde defin sırasıydı. Bunca akan kanı nasıl görmezsin, neden yahu? Ama onca vahşeti gören çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas, düşün biraz. Dünya gürültülü bir gayya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki

0: Dostum nasıl bir istir? Ölümü öldürenlerin yurdudur özgür Filistin. Sakın alışma, acın diri kalsın, susma, bilinsin, haykır.
1: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

0: إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

Karavurun bu gece, yıllarıma hüzün düştü bu gece, baharıma hazan çöktü bu gece, ceylanıma saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar.

0: Cemre FM'den duyurulur. Radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurda kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler, her soruda 98.0 şıkkını işaret diyen sınavcılar ve misafirini kaptırmadan ev sahiplerinden doğması mümkün. Manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel günlerimizdedir. Çünkü biz Cemre Radyo olarak hayatı seslendiriyoruz.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.

0: saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an İklimi programında yine birlikteyiz ve Fecir Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Fecir Suresinde Allah-u Teala'nın helak ettiği toplumların İç dünyalarını bize anlatan ayet-i kerimelere gelmiştik. Niçin helak ettiğini, niçin Allah'ın gazabını üzerine çektiklerini anlatmıştık. Ve ayet-i kerimelerde insanoğlunun sadece ve sadece maddeyi fazilet sebebi görmesinden, maddeyi en büyük değer görmesinden, maddi yönden yani üstün olmanın üstünlük olduğunu kabul etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın gazabını çektiğini, daha ahiretten önce hemen bu dünyada Allah-u Teala'nın gazabını celbettiğini, bundan dolayı Ad kavminin, Semud kavminin ve Firavun'un bundan dolayı helak ettiğini Allah-u Teala bize anlatıyor ve o toplumun iç dünyasına giriyor dedik ve bir ayeti kerimede kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Kelle bella tükrimunel yetim. Evet, siz var ya yetime ikram etmiyorsunuz. Asıl mesele budur. Asıl Allah-u Teala'yı gazaba getiren olay budur. Yetime ikram etmiyorsunuz. Muhterem izleyenlerim, dikkat ediniz. Bu sureler ilk inen sureler ve bu surelerde putperestlikten önce Allah-u Teala'nın bizim önümüze diktiği meseleler budur. Dengesizliktir, çarpıklıktır. Bir toplum içerisindeki adaletsizliktir. Allah-u Teala'yı asıl gazaba getiren olayların bunlar olduğunu söylüyoruz. Ve yetim, evet, Kur'an-ı Kerim yetim üzerinde öylesine durur ki, yetim yani bir toplumun, bir milletin yani birinci görevidir. Yani bir yetime bakmak, hatta aziz ve muhterem izleyenlerim belki yani biraz kafa karışıklığı olacak ama size Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْ Ayet-i kerimesine bir bakınız. Zekat nerelere verilecek? Zekat verilecek 7-8 tane sınıf sayıyor Allah-u Teala. Onların içinde yetim yok, dikkat ederseniz. İlginçtir. Yetim yok. Niye yetim yok? Çünkü yetim bir toplumun öz evladıdır. Bir insan öz evladına zekat veremez. Babasına zekat veremez. Evladına zekat veremez. Torununa zekat veremez. Öyle değil mi İslam'a göre? Hiçbir mezhebe göre bir insan kendi evladına zekatı düşmez. Babasına da zekat veremez. Onun için yetimleri Allah-u Teala saymıyor. Yani her yerde yetimleri göz önüne getirdiği halde, yani yetimler üzerinde bu kadar titremesine rağmen Allah-u Teala yetimleri zekat verilecek grup içerisine almıyor. Niye? Zaten bakmakla mükellefsiniz siz. Mecbursunuz. Bir toplumun içerisinde yetimler varsa bir defa kesinlikle aynen kendi kızınız, oğlunuz, evladınız, babanız gibi bakmak zorundasınız. Onun için onlara zekat verin, onları zekat sınıfı içerisine dahil etmiyor. Ama başka yerlerde öylesine anlatıyor ki Allah-u Teala, şöyle bir düşünün, Kur'an-ı Kerim'i gözünüzün önüne getirin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ diye başlayan ayetler var. Nisa suresinde başka yerde, yani o yetimlerin mallarını yiyenler var ya, onlar karınlarına cehennem ateşinden başka bir şey doldurmazlar buyuruyor. Evet. Ve Nisa suresi baştan sona, ta baştan itibaren hep yetimler üzerinde titriyor. Hemen daha ilk başta Allah-u Teala yetimleri göz önüne getiriyor. Ve toplumdaki Allah'ı gazaba getirecek en büyük olay yetimlerin unutulması, yetimlerin göz ardı edilmesi ve yetimlerin mallarının yenilmesi. Ve la taqrabu malel yetim illa billati hiye ahsen. Yetimlerin malına aman ha, çok dikkatli yaklaşın. Yani yetimlerin mallarını değerlendirin. Vekil, onların vasisi olun, onların vekili olun, onların kayyumu olun. yetimlerin, ama onların mallarını iyi değerlendirin. Onların mallarının iyice güzelce ticaretini yapın, karını verin kendisine. Eğer fakirseniz siz bu arada azıcık yiyebilirsiniz. Maruf bir şekilde herkesin kabulleneceği bir ölçüde yetimin malını çalıştırıyorsanız birazcık yiyebilirsiniz. Ama zenginseniz dokunmayın. Yani aziz ve muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah-u Teala söylediğim gibi, yani açın, yani yetimler üzerinde, yetim malları üzerinde büyük günahlar, en büyük günahları anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani yetim malı yemek diyor. Yani hemen Allah'a şirk koşmak, dikkat edin, Allah'a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek ve yetim malı yemek. Ya şeye bakın, yani Tevrat'taki 10 emirle birlikte, aynen Tevrat'taki 10 emirin karşılığı olarak En'am suresinde, İsra suresinde Allah-u Teala yani o en büyük günahların arasına bunu sokuyor. Yetimlerin hakkını yemeyin buyuruyor. Ha, yetim sadece babası olmayan değil. Evet, lügat itibariyle belki babası olmayan kişi, tam karşılığı budur. Ama bakıcısı olmayan, vasisi olmayan, sahibi olmayan herkes yetimdir. Annesi olmayan da yetimdir. Her ne kadar öksüz de dense, eğer gerçekten elinden tutan birisi yoksa, malını mülkünü çalıştıracak birisi yoksa bu yetimdir. Ve Allah-u Teala bunlar üzerinde titriyor ve buralardan hareket ederek hileye gitmememizi bize emrediyor. Ve yetim, söylediğim gibi, sadece böyle istisnai bazı durumlar değil. Toplumda yetim sınıfına girecek epeyce insan vardır. Ve bu yetimlerin yani bir açık kapısından dolayı insanlar tağutlaşıyor. Tağutlar da buradan geliyor. Garibanların kanını emerek, yetimlerin, öksüzlerin kanını emerek birileri semiriyor. Birileri bundan dolayı tağutlaşıyor ve Allah-u Teala'nın gazabını çekiyor. Ve toplum gerçekten yani müthiş bir şekilde çarpılıyor, dengesizleşiyor, çarpıklaşıyor ve Allah-u Teala'yı gazaba getiriyor. Sohbetlerimizin çoğunda söyledik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Hira'ya çıkaran buydu. Yani sadece putperestlik değil. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki bu dengesizlikten dolayı gariplerin mallarının, mülklerinin yani göz açık bazı beyefendiler tarafından el konulması, yenilmesi, ondan dolayı yani sömürü sisteminin kurulması Efendimiz'i rahatsız ediyordu. Bundan dolayı ne yapacağını bilemiyordu ve onu Hira'ya çıkaran sebeplerden birisi budur. Ve demek ki aynı mesele devam ediyor. Yani bu ta yaratılıştan beri budur. Yani onun için İkra suresi, ilk inen surede kella innel insane le yadga. Yani hayır, insanoğlu azgınlaşır, tuğyan eder ve başkalarını kendisine kul edinir ve tabii başkalarını kendisine kul edinirken öncelikle onların mallarına el koymak suretiyle, onların alın tellerine, onların bilek güçlerine, dizlerindeki dermanlara el koymak suretiyle insanoğlu tağutlaşıyor ve Allah-u Teala'yı gazaba getiriyor. İşte siz öylesiniz diyor. Kella bella tükrimunel yetime ve la tahattuna ala taamil miskin. Ve miskinleri doyurmak için birbirinizi yönlendirmiyorsunuz. Birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Birbirinize örnek olmuyorsunuz. Yani bunu yapmalısınız siz. Adamsanız, insansanız siz eğer, yani bunu yapmalısınız. Yani yetimi doyurmalı ve bir de özellikle miskinler. Yani demek ki yani yetimden başka sınıflar da var ve miskinler. Miskin kelimesi biraz bizim dilimizde biraz olumsuz. Miskine iyi gözle bakmayız, miskin. Hayır, yani miskin şudur. Yani miskin bildiğiniz gibi mesken kelimesi de. Sakin, sükun, mesken. Yani nedir? Oturmadan gelir. Yani sakin olmak, sükun, sakin, apartman sakinleri falan. Nedir bu apartmanda oturanlar, bu mahalle sakinleri? Mesken, insanın oturduğu yer. Miskin, işte yokluğun, fakirliğin bir insanın üzerine mesken kurması gibi bir şey. Yani yerleşmesi, imkansızlıktan, çaresizlikten. Bu sadece onun tembelliğinden, uyuzluğundan falan değil. Birileri imkanlarına el koymuşsa birileri. Yani düşünün, çalışıyor adam. Adam 8 saat çalışıyor, 10 saat çalışıyor ama karnı doymuyorsa bazı beyefendilerden dolayı, bazı zalimlerden dolayı eğer alın terine el konmuşsa, aziz ve muhterem izleyenlerim, bu Rabbimizi gazaba getiren en önemli olaylardan birisidir. Allah-u Teala Firavunların iş dünyasının bu olduğunu bize anlatıyor. Firavunu Firavun yapan Nemrut'u, Nemrut yapan Tağut'u, Tağut yapan işte bu hasletlerdir. Onların bu sıfatları, bu özellikleri taşıdıkları için Allah-u Teala onları bu şekilde isimlendiriyor ve onlar tağutlaşıyor. Evet, devam edelim. وَلَا تَحَاتُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِنِ Biliyorsunuz, yani başta اَرَائَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالْد۪ينَ ayeti kerimesinde de yani aynen, yani miskinlerin doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz siz. Kim? Dini yalanlayanlar. Yani اَرَائَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالْد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُوا الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ Aynı kelimeler, dikkat ediniz. Burada da nedir? Yani miskinleri doyurmaya teşvik edeceğiz. Yani sadece doyurmakla mükellef de değiliz. Başkalarını da yönlendireceğiz. Başkalarını hem örnek olacağız, hem teşvik edeceğiz, hem de yönlendireceğiz birilerini. Allah-u Teala bizi bununla yükümlü tutuyor. Yani sadece ben yaptım demekle de kurtulmuyor bir insan. Bir Müslüman ne yapacak? Hep garibanlarla beraber olacak, onları doyuracak, onların doyurulması konusunda öncülük edecek, rehberlik edecek ve teşvik edecek birilerini uyaracak yerine göre bazen de açıktan, yani hani Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim, sirran ve alaniyeten, yani bir şey verirken, yani evet bazı şeyleri gizli vermek güzeldir ama bazen de açıktan diyor. Hiç fark etmez. Yeri geldiği zaman açıktan verilecek. Zekat da, sadaka da veyahut da birilerine yardım bazen açıktan verilecek. Niye? Çünkü onu gerektiriyor. Onun hangi durumlar olduğunu biz biliriz. Aklı başında bir insan bilir. Yani ben bu parayı, ben bu zekatı, yani açıktan mı vereyim, gizli mi vereyim? Yerine göre onu Allah'ın izniyle kendisi tespit eder. Öyle noktalar vardır ki o noktalarda ne olacak? Yani açıktan verilecek. Bu da nedir? Teşvik ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Evet, siz ve la tehattune. Siz yani miskinleri doyurma konusunda teşvik etmiyorsunuz. Ve başka ve te'kulune türase eklellemme. Evet, siz mirası yiyorsunuz. Yedikçe yiyorsunuz. Yani miras haram mı? Yok. Ama dikkat edin, yani mirası çekinmeden yiyorsunuz. Helal, haram demeden yiyorsunuz. Yani onun da, yani helalın da demek ki bir sınırı var. Buradan onu anlıyoruz. Veyahut da haramı helala karıştırarak hiç yani takmadan yiyorsunuz buyuruyor. Yani dikkat ederseniz aziz ve muhterem izleyenlerim, mesele geliyor hep sevmek, dünyayı sevmek ve fakiri fukarayı ezmek. Hep Allah-u Teala sözü döndürüp dolaştırıp buraya getiriyor. Bu ilk inen surelerin çoğunda, geleceğiz daha. La Uksimu suresini okuyacağız. Her yerde böyledir. Onun için bu konu üzerinde yoğunlaşalım. Evet, namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım ama gelin yani garibanları gözetelim. Yani asıl bizi kurtaracak olan budur. Yani eğer bir insan sadece Allah-u Teala'ya ibadet ediyor, onu zikrediyor, ona secde ediyor, tamam güzel ama öbür tarafta eğer şu sınavları kaybediyorsa, Allah korusun, deminden beri Allah-u Teala'nın insanlardan istediğini görüyoruz ve insanları uyardığı ve gazaba getirdiği amellerini bize sayıyor. Allah-u Teala kendi emirlerini güzelce anlayan, yerine getiren cesur kullarından eylesin bizleri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.

kelimelerin aciz kaldığı, cümlelerin daldığı, sayfaların tükendiği, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Firak ve vuslatın kesiştiği noktada yürekleri parçalayan, güneşin karı erittiği gibi insanı eriten gözyaşları var ya. Hani boğazın düğümlenir, kelimeler içini kemirir, bağırmak istersin, sesin çıkmaz ya. Hani yüksekten düşersin kabusunda, tutunmak istersin bir yere bütün gücünle, imdat istersin de kimseler duymaz ya. Hani yolcusun, fırtınadır her taraf toz duman, şimşekler gökleri yırtar ve zifiri bir karanlık, sığınacak bir yerin olmaz ya. Hani çöldesin, susamışsın, hemen ötede serap görürsün, koşarsın ona su diye. Sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnız, seni kimseler umursamaz, kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hem cinslerinin kahkahaları iner ya kafana, balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına. Ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına. Dost diye düşmana sarılırsın ya. İşte ben bu duyguları yaşıyorum. Mazlum İslam ümmetinin halini

kardeşim. Duyuyor musun sessizce yükselen mazlum, mustazaf halkların iniltilerini, feryatlarını, aç ve sefil çocukların çığlıklarını duyuyor musun? Zulmün karanlığında ölenleri, bir yudum hayata hasret kalanları, şu yürekten boşalan, yıllardır hiç tükenmeyen, hiç dinmeyen gözyaşları, kocasızları, kardeşsizleri, annesiz, babasızları, yetim ve öksüz çocukları. Ya şu Karabahlı Afganistan annelerini, başsız, kolsuz şehitlerin başında ağlayan anneleri, ihanet ve zulmün pençesinde şaşkın ve perişan,

kalesini duydun? Gördün mü şehitler tarlasını? Kimyasal bombalarla vurulan, kavrulan o kaleyi? Halepçe kadar, Hama kadar masum ve sessiz. Guantanamo'yu duymayan var mı ki? Zulmün lanetli yüzünü göremiyor. Kelepçelere ve prangalara vurulmuş, başlarına torbalar geçirilmiş, bilinmeyen dehlizlerde ölüme terk edilmiş Afganlı asımları, bu beyipleri duymayan var mı ki? Var mı ki bu zulme şahit olmayan yeryüzünde tek bir canlı? Allah'ım, Allah'ım gazabını yağdır zalimin kara yüzüne. İşgal projeleriyle parsellenen, sömürülen, talan edilen İslam coğrafyası kana bulandı. Bosna, Kosova, Lübnan, Çeçenistan, Doğu Türkistan kana bulandı. Irak'ta yerle gök kana bulandı. Özgürlük adına mahzenler doldu, taştı. Garipte arş-ı alaya yükselen Fatıma bacının feryatlarını duymayan var mı ki? Ey müminler, ey Müslümanlar, yardıma koşun, namuslarımıza sahip çıkın, ya da bizi öldürün, Ebu Garibi başımıza yıkın diyen şehit bacımızın. Bu garipte kare kare teşhir edilirken çırılçıplak kardeşlerimiz, çöp torbaları gibi üst üste yığılırken kardeşlerimiz, boyunlarında tasmalarla aşağılanırken kardeşlerimiz ve tüm İslam alemiyle alay ederlerken barbar satanistler, karınca gibi ezilirken Iraklı çocuklar, susturulurken minarelerde ezanlar, biz sadece baka kaldık. Sadece baka kaldı. Dedim ya kardeşim, kelimeler aciz, duygular donuk, gözler kör olmak istiyor bu manzaraları görmemek için. Bitmiyor işgal, bitmiyor zulüm, acılar katmer katmer üzerimize yağıyor. Firavunlar, Nemrutlar, Haçlı seferleri, Moğol istilası, Siyonist baskınlar, vahşi Sırplar, barbar işgalciler hiç durmadı, hiç dinmedi mazlumların feryadı. Söyleyin, kaç Sabra, Şatilla, Cenin kurban edilecek? Söyleyin, kaç Muhammed can verecek baba kucağında? Kaç Ahmet Yasin füzelerle vurulacak? Kaç intifada can verecek ölü kalplerimize? Ah söyleyin. Ölü ve suskun kalplerimize şöyle sesleniyordu şehit Yasin. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, gafletle uyuyanlar, hala kalpleriniz sızlamıyor İslam ümmetinin acı felaketlerine. Allah için ve namusu için, ümmetin izzeti için haykıracak biri yok mu? Bizleri terörist ilan eden Siyonist katillere kızacak biri yok mu? Omuzlarımıza el verecek, gözyaşlarımızı silecek, direnişimize dua edecek biri yok mu? Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, evleri başlarına yıkılmış, evladını kaybetmiş analar, dul kalmış kadınlar,
ifsad edilmiş ekinler hürmetine. Ya Rabbi, bizlere bahşettiğin dinimizi, şerefimizi zalimlerin ayakları altında çiğnetme. Yurtlarımızı işgal eden düşmanlarına karşı bizleri zillete düşürme. Gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf, mümin kullarına yardım et.

tuzaklar kurulur yolun üstüne. Sevda borç değil mi kulun üstüne? Diken arasında gülün üstüne. Seher vakti damla damla ter düşer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 çift 0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
9: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
10: هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة

emir berî şeytan azadiya insan birin zulüm zuhar kirne kar dünya kirin zindane rıya rabbi haberdan rıya hakku azadi ev erdavet beheşti ava kirin uyrane.

0: frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
2: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
1: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Ve dördüncü hizmini dinleyeceksiniz.
2: Cin Suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu.

Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.

Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz.

Şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız.

0: Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz.
1: وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
0: Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kafirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler doğru yolu arayanlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Allah Teala şöyle buyurur: Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

0: Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Ne tuhaftır ki, işi tam tersine çevirip, Allah'ın has kulu, bir olan Allah'a ibadete kalkınca, başına öyle bir üşüştüler ki, neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi.
1: قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
0: Sen de ki, ben yalnız Rabbime yalvarır, O'na kulluk ederim. Hiçbir şeyi O'na ortak saymam.
1: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter.

Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir.

0: Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
0: Ey Resûlüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum.

0: O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Müzzemmil Suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel muzzemmil.
0: Ey örtüsüne bürünen Resulüm.
1: Kumil leyle illa kalila.
0: Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir.

0: Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
0: Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا
0: Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
1: وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel.
1: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız O'nun himayesine sığın, yalnız O'na güven.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir.

0: Bakın, ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
0: O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir.

0: senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Müddessir Suresi. Mekke'de Risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünmüş demek olup, bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sûra üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün, kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün.

0: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
1: Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak.
0: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَز۪يدَ
1: Hâlâ da açgözlülükle imkânlarını daha da arttırmama hevesleniyor.
0: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا
1: Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi.
0: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
1: Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım.
0: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ
1: O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ
1: Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi.
0: اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
1: Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ
1: Ben de onu Sekar'a atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin?
0: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
1: O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır.

0: Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de, neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir, desinler. Böylece Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir.
1: Kellâ vel kamer.
0: Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya
1: وَالْلَيْلِ اِذْ اَدْبَرْ
0: ve dönüp giden geceye
1: وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرْ
0: ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki
1: اِنَّهَا لَاِحْدَ الْكُبَرْ
0: o sekar belaların en müthişidir.
1: نَذ۪يرًا لِلْبَشَرْ
0: beşer için en büyük uyarıdır.
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرْ
0: İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır.
1: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اِلَّا أَصْحَابَ الْيَم۪ينَ
0: Ashab-ı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacak.

0: سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ.
1: Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
1: Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik.
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
1: Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
1: Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ.
1: Bu hesap gününü yalan sayardık.
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ.
1: Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez.

0: قَسْوَرَهُ
1: Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةِ
1: Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
1: Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır.

0: الْآخِرَةِ
1: Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkârların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur. Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: La uqsimu biyawmil kıyameh.
1: Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için.
0: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
1: Kendisini eleştirip, kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz.
0: أَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَةِ
1: İnsan zanneder mi ki, ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz.
0: Bela kadirin ala en nusawwiya bananah.
1: Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz.
0: Bel yuridul insanu liyefjur amamah.
1: Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de,
0: يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
1: Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman,
0: يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: İşte o gün insan der, var mı kaçacak mekan?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
0: اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün, insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık, tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan kendisi hakkında şahit olur.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
1: O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ
1: Gerçek şu ki, siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Onun için ahireti terk edip durursunuz.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ
1: Yüzler vardır, o gün pırıl pırıl.
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ
1: O güzel ve yüce Rablerine baka kalır.
0: وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
1: Ve nice suratlar vardır, o gün asılır.
0: تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Belini kıran darbeyi yediğini hisseder.
0: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ
1: Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ
1: Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar.
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
1: Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
1: O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
1: Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı.
0: وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
1: Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi.
0: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى
1: Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı, kendi taraftarlarının yanına varırdı.
0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
1: Yazık sana, yazık. Yazık ki sana ne yazık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى
1: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
0: اَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّمْنَى
1: Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا
1: Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَا
1: Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
1: Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte, çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
1: Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı.

0: Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.
1: İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafuran.
0: Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

0: biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
0: İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kaselerini yudumlarlar.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
0: Bu, Allah'ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
0: Bu kullar, dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
0: Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.

0: ve derler ki, biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.
1: اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: Biz, yüzleri ekşiten, asık suratlı o günde, Rabbimizin gazabından korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
0: Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
0: Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder.

0: koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
0: Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur.

0: Etraflarında hizmet edenler, gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler, içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır.

0: Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Hangi tarafa baksan, hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ

0: Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip, şöyle demiştir. İşte bütün bunlar, sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
0: Ey Resûlüm! Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz.
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا
0: O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.
1: وَذْ

Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et.

Şu insanlar, bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.

onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.

Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir.

0: böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا.
0: İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler.
1: فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا.
0: Esip savuranlar.
1: وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا.
0: Tohumlarını yaydıkça yayanlar.
1: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا.
0: Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler.
1: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا.
0: Hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için.
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا.
0: Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
0: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman,
1: وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, Resullere, ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman, beklenen kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Hüküm günü nedir bilir misin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
0: Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız.
1: كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
0: İşte suçlu kâfirlere biz böyle davranırız.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.
0: Gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?

0: Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: اِنْطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Nankörlere ise şöyle denir. Haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım.
1: اِنْطَلِقُوا اِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ
0: Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz.
1: اِنَّهَا تَضْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ
0: O birer saray gibi kıvılcımlar atar.
1: كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ
0: O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ
0: Bugün kafirlerin konuşamayacakları bir gündür.
1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
0: Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ
0: Bugün karar ve hüküm günüdür. Sizi de, önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.

0: etmekten sakınanlarsa, o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar.
1: Kulû veşrabû helîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Dünyada yaptıklarınızdan ötürü afiyetle yiyin için.
1: İnnâ kezâlike neczil muhsinîn.
0: Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.
0: Ey kafirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Onlara, haydin, Allah'a boyun eğin denildiğinde, boyun eğmezler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa, hangi söze inanırlar acaba?
2: ...29. cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz. Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
3: Biz hayatı seslendiriyoruz.
4: Cemre FM, tam 98.

hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cualallah der, sefine-i hayatta, kemal-i emniyetle, hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını, Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

روجورنا يا هردرايا كان محمد مصطفى.

صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا.

izzetli duruşuyla ümmetin birleşmesine vesile olan, direnişi binlerce şehit ile yücelten İhvan-ı Müslümine zafer temennisiyle ithaf olunur.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: 571'di insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab-ı yüzün şahit dikkatli risaletli efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyası taktın yakalara. Şahidiz ya Rabbi.

Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında Hakk'ın önünü aç. Çünkü sen Hakk'ın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

mekanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar, geceden sararan mevsimlerden geçtiler.